0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz hem rabı.
1: Semet Bula, şifta situvağı çıkıp sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutta çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. Esinizde bolsun ki turmuş aman kütülmegen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sənət Radiosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş için her vaqt tayyar.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bergişledi. Atrapımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızla başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızla. Ertigellik haberler programımızın anlayışlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 5. günü, yakşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 5. ayının 21. günü.
2: Avval bu kitinki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, bosh shuji Si Jinpingning Jungu kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ro'yini o'rgandi, izchillashtirdi. Jungu kommunistik partiyasi markaziy komiteti siyosiy byurosi yig'inining o'rinlashtirmasini izchillashtirdi, amaliyalashtirdi. Kelgundan mudofaalanish, qurg'oqchilikka taqobul

0: xizmetini muhakeme kıldı.
1: Abdonum rayonundaki partiya azaları kadrla ama baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözün ruhini konkret hizmetlerde izcillaştırıp, emeliyleştirip, cesaret bilen sosyalistik zaman birleşken Şincan kurup çıkılgallıkını bildirdi.
0: Jungo Komünistik Partiyası kurulgallıkının 105 yıllıkını tebrikleş, baştemilik muzeki keçiliki Ürümçi'de ötküzeldi.
1: Bington öz aldığı ticaret kıladıkan tuncu Irak Okyan Transport Linkiyası resmi tutaştırıldı.
0: Şincan boyunca tuncu maşını adam 9 es dükünü türü kuruluşu Ürümçi'de başlandı.
1: Bu yıl Şi'en Almuta bölgede katnaydıgan tuncu kitimlik Jungu Utrasya Adımya Sayahiti Nöbeç Boyzi Korgas Tömürgül Port Arklık Çıradın öttü. Emdi haberle anlanla.
0: Stansımız kabri. Avtonom rayonluk partiya komiteti, daimi komiteti 7 ayının 3-cü günü yığın açtı. Avtonom rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaojang yığınğa riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin Jungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını tebrikleş yığını da kılgan muhim sözünün ruhi astaydıl ögünildi, izçillaştırıldı. Yığında monalar tekitlendi. Baş şuji Xi Jinping muhim sözü de şallık musafını əsləb, partiyanın esil xarakterinin şifrini yeşib, parlaq kəlgüsüge nəzər selib, partiyamızın əsli məqsidi burçini sözgə baştın axırı sındırıb, marksizm həqiqtinin nurunu çaqnıtıb, yeni dəvir, yeni səpərdə partiyanın mərkizi xizmət vəzifisini əməlgə aşırışqa yönülüşünü yanımı eniq görüstüb bərdi. Onu tüp qollanmağı iyi qıldı. İşkeni tikleşinin el kılgıç ahmiyetini çoğur özleştirip, işkeni koğdaşını katli işe aşırıp, baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini ögünüş, zıçılaştırışını, muhim siyasi vazif kılıp, çın ve pufta tutup, Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını çoğur ögünüp, inçki özleştirip, pufta emeliyleştirip, uluğ partiya kuruluş ruhini evic aldırıp, şenşini çınıtıp, davamlık köreş kılıp, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan'ı cesaret bilen kuruşumuz. Ögünüş, teşvik kılış ve nazariyanı düşündürüşünü küçeytip, rehberi kadrıyla başlamçı, ülügü buluştu çıntırıp, ögünüş, ızıçılaştırış dolgunu kozgap. Teşvik kılıp düşündürüşünü umumi yüzlük, köp noktudun, çoğur katlamlı kanat yedirip, partiye azaları, kadrlarını, iş ornada mesuliyetini ada kılış, cesaretlik, yaramlık buluşku yitekleşimiz. Zıçılaştırış, emeliyleştirişini hakiki yakışı tutup, yeni tarakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayıda umumi yüzlük zıçılaştırıp, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtu tutup, Cunha milleti ortak gevdesi yeni müstehkemleşini asası liniye kılıp, partiya merkezi komiteti Şincan'a belgülep vergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözləb, tərəqiyyat bilən bir xətərlikni, teyximi yaxşı bir tutaş filallab, əbədi əmirlik ki, münasibətlik, nigizlik, ulluq, uzaq məzgirlik xizmətlərdə teyximi çoğun ilgirləşini qolğu kəltürüşkə türütükü buluşumuz. Partiyani umumüzlük qatıq idarı qılışını uzaq qıçı boşaşmayı alıqı sürüb, partiyanın siyasi kuruluşunu bir tutaş yetekçi kılıp, partiyanın her kaysi tereptiki kuruluşunu küçeytip, nöbet almıştırışkı birleştirip, her derecelik rehberlik bensiye, elalarını tallap küçlüklerini seplep, partiya stili paklı kuruluşunu ve çiriklik karşı duruş görüşünü sıcıl çoğunkurlaştırıp, stil duruş, kepiyat doğru bulgan siyasi ekologiye yaratıp, her derecelik partiya teşkilatlarını teyhimi küçlük kılıp kuruşumuz gerek. Yığında Jungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 6 ayının 30 gündeki yığınının ruhi astaydıl ögünildi, ızçılaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Partiya Merkezi Komitetinin nöbetteki kelkündün müdafiyeliniş kurgakçılıkı takabül duruş vaziyetiye bolgan tahlili, hükümünü çoğunkuru ilgilep, halkının hayat bir hatarlıgını baştan ahırı baş orungu koyup, töven çek tepekkürü, ahırkı çek tepekkürünü yanımı küçeytip, kelkündün müdafiyeliniş kurgakçılıkı takabül duruş, hatar ve afetin ciddi kutkuzuş hizmetini küçlük tedbiri kolunup yakşı işler. yomg'ir ahvoli, suv ahvolini dal joyida kuzatish va ogohlantirish, ma'lumot berishni kuchaytirib, kelgan geoafatdan mudofiyalanish xizmatini yaxshi ishlab, nuqtaliq vodalarda kelgundan mudofiyalanish tizginlashni yanada kuchaytirib, turli yoshirin xavf xatarni vaqtida birma-bir tekshirib tugutib, kelgun mazgildan bexatar o'tishga haqiqiy kafolatlik qilib, kelgundan mudofiyalanish qurg'oqchilikka taqobul turishni ikki qo'lda tutishni chiqib turib, qurg'oqchilikka taqobul turish bilan suv bilan ta'minlashni kafolatlantirish xizmatini bir tutash planlab yaxshi ishlash. Kelgundan mudofiyalanish qurg'oqchilikka taqobul turish mas'uliyat tuzumini qattiq amaliyalashtirib, har darajalik partiya komitetlari, xalq hukumatlari, avtonom rayonlik kelgundan mudofiyalanish qurg'oqchilikka taqobul turish bosh qo'mondonlik shtabi, har soha, har qaysi tarmoqlarning o'z mas'uliyatini ado qilishi, moslashib kuchishiga, ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini yenikiltish, ofatdan qutqizish tadbirlarini amaliyalashtirib, unum yortishiga turtki bo'lib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligini va jamiyat umumiyatining muqimligini butun kuch bilan qo'g'dash kerak. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhi chuqur o'rganildi, izchillashtirildi. Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimiy Komitetining a'zosi Govyanning muavin zunglisi Ding Shuixiangning Xinjiangda tekshirib tadqiq qilgandagi so'zining talifini izchillashtirish, amaliyalashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, afzallik, o'zgichilikni gavdalandirib, yangi quvvat yetishtirib va zo'raytib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga tez turtki bo'lish jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxir bosh o'ringa qo'yib, jamiyat umumiyatining muqim bo'lish, yaxshilanish vaziyatini yanada mustahkamlash, yangi davrdagi 3 baza, 1 yo'l barpo qilishni tezlatib, energiya boyligining tipini yashil to'van karbonli qilib o'zgartirib, taraqqiy qildirishga turtki bo'lib, butun mamlakatning energiya boyligi strategiyali kapolat vositasi barpo qilish, yuqori sifatlik ma'arif sistemasi barpo qilib, ma'arif fan texnika ixtisosliklarining bir gavda taraqqiyotiga turtki bo'lib, Xinjiangcha o'zgichilik va afzalligiga ega zamon yurishgan kasb sistemasi barpo qilishni texim yaxshi trakka ega qilish, bir balvoq bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklar bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirib, o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish saviyasini umumiy yuzlik o'stirib, yuqori saviyada sirtqi yechimitishni sijil kengaytirish kerak. Yig'inda avtonom rayonning arziyat sohasidagi maxsus xizmatlarning ilgirlash ahvoli doklati anglab o'tildi. Hamda har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari asosiy gavdalik mas'uliyatini zimmasiga olib, arziyat xizmatini qonunchillashtirishni chuqur olg'a surib, arziyat masalasini markazlik tuzishni puxta qanot yaydirib, manbadan oldini olish va bosh ushta hal qilishni kuchaytirib, ishni dal joyida amaliyalashtirish, birni bir taraf qilish talabini astoydil amaliyalashtirib, mohiyatdan hal qilishga puxta turtki bo'lib, ziddiyat mojroni bix holatida haqiqiy hal qilib, asosiy qatlamda tugatib, har millat ommasining qonunlik huquq manfaatini texim yaxshi qo'g'dishi, jamiyat umumiyatining inoqligi, muqimligini olg'a surishi kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabri. Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz tunugun tushdan burun avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning Jungo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inda qilgan muhim so'zining ruhi astoydil o'rganildi, izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan ijodiy dora Xinjiang tajribaxonasi qurish muhokama qilindi. Avtonom rayonning 2025 yillik oliy fan texnika mukofotiga erishganlar va fan texnika mukofotiga erishgan natijalarni mukofotlash to'g'risidagi qarori Abdonum rayonunun geomohiyetini qoğdaş nizamı qatarlıq 4 yerlik nizamı tüzü tişkir gözüş,

0: Kıl terakkiyatı zor güç bilen yetekçilik kılıp, iştifaklaşıp cesaret bilen ilgirleş devamı da, kesipler güllengen, omu beygan yepyeni menzi yerine sızıp çıktı. Tomuz ısıkta yeni şehir garbi kovuk kenti de, elektronluk soğudur ya seçileri torda, koğun, kuruk üzüm katarlık yezgilik özgeç mesulatlarını bir vasıtı körüstüp seti batattı. Elektronluk sodır yasatçısı Halçıxan Nucuğul muhbiri gümündak dedi. Mən ilgiri üzüm östürüp üzüm satattım. Kırımın bir kadar az idi. Hazır bu bivasta körüstüş bazısı bolgan dinkin. Biz dehkalla nemi terisak şunu satımız. Kırımımız köpeydi. Yenişehir Garbi Kovuk kentinin asaslı kırımı üzümdün kırıdı. İlgiri kent ahalları endenevi terikçilik pusulunu kolunlattı. Burmu üzümlükten kıladığan yıllık kirimi 5000 yuan yetmeydi. Köp tereplimi tekşürüştün kiyin kent işki komiteti başlamçılık bilen ölçemleşken terikçılıkını kenetip sortunu yakşılaşını yolu koydu. Hem de kesbi kooperatif kurup bir tutaş sattı. Hazırı kent boyuca kök yakut, ak kişmiş, sahibi katarlık on ne çıkıl sortluk üzüm östürüldü. Kent ağlısı Eskar Mehmet Mundak dedi. Sort yakşılangandan kiyin ünimi ve kırımımız nayet yakışı buldu. Şikim o 4000 yarının yıllık sap kırımı 40.000 yuandan açtı. Yenişehir Garbi Kovuk kenti, karakallarını kirgüzüş, zincirini uzartış, medeniyet sayahatçilikini güllendirişten ibaret. Bu fikir yolu boyunca meblağ silip kent başkuruşudaki 3 karakhanını canlandırdı. Bunların biri yezgilik özgeç mesulatlarını torda ayırış, bir vasıtı körüstüp sırtık setişini asas kaldı. Biri dikkatini, kıskısını işler ve medeniyet icadiyeti mesulatlarını yaratışkı karattı. Yani biri, mahsus tetkikat ögünü sayahati bilen şugullandı. Kesipler gülleniş bilen bile, Yenişehir Garibi Kovuk kenti yana, Turalgu muhiyetin tüzeşini mas kademde olgu sürdü. Bugünkü günde kentini aylanganda bir kademde bir menzirini körgülü buludu. Güzel yezi kent menzirisi, nurgun sayahatçını kilip özgeç sehra sayahatini yiz kılıçkı çelip kıldı. 2025 yılı kent boyu için kütüvelingan sayahatçı 500 bin adam kıtımdın açtı. Cırcanlık sayahatçı Wang Tao mündak dedi. Nait yakşı tesir atkı iyi buldum. Kökertişi nait yakşı iken, güzel bostanlık kelgende tuyguda buldum. Bugünkü kündeki yeni şehir Garbi Kovuk kentinin hemmeli yeri kaynam taşkıllıkı çümgen terapiyat menzirisi yet oldu. Yezi kentlerine teyhim o güzelleştiriş uluğu var planı onmanın işki aldıdaki emeli menzirige aylandı. Yeni şehir Garbi Kovuk kenti partiya başyaçıksının şucisi Tabarek Ekber Mundak dedi. Türlü kısmetlerine partiye kuruluş arkalık yetekçilik kıldık. Kent rayonundaki karhallarının yıllık mesulat kımeti 2022 yıldaki 30 milyon yuandan köpeyip, 2025 yılının ahırdaki 224 milyon yuandan kent kollektif ilgilikimi 2022 yıldaki 326 milyon yuandan köpeyip, 2025 yılının ahırdaki 1 milyon 500 milyon yuandan yetti. Başşuji körüstüpergen yönelişini devamlık boylap, Yenişehir Garbi Kovuk kentimizini bargan sarı güzelleştirip, yurttaşlarının turmuşunu bargan sarı bəxtli kılımız.
1: Stansımız muhbiri Balgın haber kılıdı. Şincan Sənət Orni Milli Orkestri, Şincan Küysüyer Orkestri, Şincan Sənət Orni Naqşı Usul Ömki Qatarlıq Köplügen Sənət Orni Ömekleri Əmkarlışıp tayarlıqan, Cungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllıkını tebrikleş baş temelik muziki keçiliki 7. ayının 3. günü keç. Ürümçi Medeniyet Merkezi muzik zalı da ötközüldü. Muziki keçiliki uşkunluğun mengülük nuri, kalıptaşlıqının eybetlik ve güzel yögüm resmi, seper devredeki güzel sahibinin ibaret 3 bölükü bölünüp, kızıl meyhua gülüge mediye, ümit yetisi de, Tianşan'da yanırgan naqşa, 7. ayda Tianşan bağırda sizni kütümen qatarlıq 13 nomorini öz işçi qaldı. Ədəbiyyat sənət xizmətçiləri tolıp taşqan qızğınlıq, kamalet yetken maharti bilen partiya və vətənge bolğan səmimi qızğın muhabbetini hər bir melodiyaga, hər bir bölekke sındırdı. Tamaşıbılla çökmüş şekildeki muziki keyfiyatı da partiyanın şallık musabısını yes kılıp, cazaret bilen ilgirleş küçünü kobul kılıp, partiyanı vettenli

0: Transport linkiyasını aşkanlı mıyan, liniye, iskılat, transport zincirini öz aldığı tizgillep, Fangçın portu, Katarlı kolluk portlarına tayinip, Irak okyan deniz transporti, deniz yakısıdaki port, tömür yol kol liniyesi, Kesp rayonu, yolçuksız cipslaştırılgan su yolu, tömür yol ulanma transport yip kalkısı berpa kıldı. 1912 malum çoğun tipteki ranglik metal grohi, Guangxi şirketinin baş modiri, Wei Juan mundaq dedi. İlgiri xam eşya import qilishda bazardan paraxut izleyittuk. Mal tapşırış vaqti muqim emas edi. Hazır bu yeni liniyada 60 günlik musafa 50 günge qisqardi. Mablag obroti unumimi 10% tek aşdi. Bingtuan öz aldığı ticaret kılıdgan Tunji Irak Okyan Deniz Transport Liniyasının eçilişi bilen Bingtuan'nın zamanvi eşya obrot sistemisi işge kuruqluq tipidin kuruqluq deniz birleşme tipiği yüzlenip yukur sübətlik tərəqiyatı yen kuvvet koştu. Bingtuan Partiya Komiteti Pul Muamlı İşkanısı Bingtuan Pul Muamlı Tərəqiyat Mülazimət Mərkizinin müdiri Wang Fei mundaq dedi. Bu, Bingtuan karxallarının işlep çıkış ve təminat zincirinin tənnarxını tövbeli tipli kalmay, Bingtuan'nın kelgüsü mülazimet kesbinin yukur sübətlik tərəqiyatıya nait yaxşı asası şarait hazırlap verdi.
1: Stansımız muhbirleri tanış ölçen Nimgir xəbər qılıdı. Şincan boyunca tüncü maşin adam 9 es dükünü türü kuruluşu tünü gün Ürümçi İxtisat Texniki Tərəqiyat rayonu Tudun Xabar ayını Tianşan Bulut Hesaplaş Kesifler Bağısı'da başlandı. Türk bitkendikin Şincan'ın sünni akıllı görünüşünü emeliyleştiriştiki ülügin közünek berpa kılınadı. Maşin adam 9S dokunu türünü Şincan Veylay Şıday Pentekniki Çaktık Şirketi Mablağ Selip Kurgan. Pentekniki Körgezmesi Mesulatlarının körgezimi kılıp setiş, psikillerini icarı gibi iriş, körünüş boyu çizakas kılış, asraş mülazımeti, penni umumlaştırış, tatqiqat ögünüşü, pen tekniki de yanılık yaratış, ixtisaslıklarını yetiştiriş, akıl kesip zenciri bilen təminləş, mark arqılı kuvvet koşuşunu kaplıgan 9 çoğun yadroluk, ixtidarlık bölek toplanıdı. Bu türde yana tatqiqat ögünüş, medeniyet sayayeti, körünüş ticareti, Hem türtkülük medeniyet köngül içiş, saha almıştırış mon biri, maşini adım musabıqsı qatarlıq, 8 çoğun emeli kullanış görünüşü bərpa kılınıdı. Şincan Veylay Şıday Pentekniki Çeklik Şirketinin baş icraiye emeldarı Feng Fan türünün umumi yerik plandaki selinimi sonması 30 milyon yuan işkeldi ki, yıl içide birinci kararlı kuruluş tamamlandıqalıqın tonuşturup mandaq dedi. Bununla, Jungu köşme haberlişi maşini adı mı? Yüşu maşini adı mı? Jiyuan maşini adı mı? Katarlıkla yukurulgan. Mağrıp sahası ve yaşanğandı kütünü sahası da məksus təllik akıl mesulatla bilen mülazimet kılımız. Keyinki mezgilde Şincan Sanayat Kuruluşu yani bilen Çonkur hemkarlık ornutup, maşini adamının kurulması ve hesaplaş usulünü layihaleşte Şincan'da bir türküm yerlik ixtisaslıklarını yetiştirimiz. Türü yerik planı boyunca maşini adam 9S dükünü, keyin yana maşini adam futbolunu sınaş. O adam bilen maşinini maslaştırış muziki bayramı kadarlık özgeci faaliyetlerini yolu koyup, Akıl cabduklarının emeli kullanılış dairesini kengetişini planladı. Şincan Veylay Şıday, Pentekniki Çeklik Şirketinin baş müdiri Sun Xiu Kun mundaq dedi. Bunun dinkin 9S merkezini 14 vilayet, oblast, şehir ve Bingtuan'daki şehirlerine təsir körsətdigan kılıp, bərpa kılıp, tövən eqini yolu kurup, Şincan'ın medeniyet sayahatçiliki, yezigliki, mağaripi, tentarbiyası bilen çoğunkur birleştirip, Cungu'nun münevver yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini devlet dərvasıdan çıkırıp, otur Asiyağı kengeytimiz.
0: Stansımız muhbiri Li Yang haber kılıdı. Kelgüsünü yartıp qalbi qilish 2026 yıllık egilik tiklash musabıqısının Şincan Bingtuan tallash musabıqısı hem doktor açtıla her birlikten çekingelle yenlik yartış egilik tiklash musabıqısı 7 ayının 3-cü günü düşdən keyin Ürümçidə ayaqlaşdı. Bu növbətlik müsabiqəni Avtonom rayonluq Adəm küçü baylığı və ictimai kapalət nazarəti başlamçı olub, Bingtən Adəm küçü baylığı və ictimai kapalət idarəsi. Avtonom rayonluq hərbiylikdən çəkingənlər işləri nazarəti qatarlıq 10 tarmaq bilan birləşib birlikdə uyuşturdu. Bu, Şinjan boyunca tuncuk itim, Bengtuan bilen yerlik tarma kalkı birleş bötközgen yukarı ölçemlik yığınlık yardış, iyilik tikleş musabıqısı. Keskin musabıqlaşış arkalık musabıqlı cemi 22 birinci derecelik mukapat, 38 ikinci derecelik mukapat, 47 üçüncü derecelik mukapat ve münevver mukapat. Münevver təşkilləş mükafatı, Şincanqı yardan beriş alaydı töhpü mükafatı, doktor açdıla məxsus türü boyca üstünlükni talışış mükafatı bahalab çıxıldı. Şincan Kayfu Yezigilik Pən Texniki Tərəqiyyat Çəkilik Şirkətinin müsabiqəyə qatnaşdırğan türü, kavu urqunun yeng sortını yetişdiriş və kəsb tərəqiyyatı birinci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Şirkətinin texniki baş nazarətçisi Yan Xaybo, bu qitimki musabıqının karxanının Şincan içi sırtıdaki bazarlarını teyxim yaxşı etişiq yardan berdiğalıqını bildirib mündaq dedi. Bu qitimki musabıqda teyximu köp baylıq bilan tonuşup çıxdıq. Bu kavucılıq kəsbimizdə üç kəsbinin yuğurluşuğa teyxim yaxşı tərəqiyyat yönlüşünü körsətişki yardan berdi. Musabıqı bu yıl 2-ci ayda başlanğanın buyan cəmi 1342 egilik tikləşdiri kollektiv musabıqıya qatnışışı toplanıb 392 tür Avtonom rayon dərəcəlik musabıqıya 158 tür əlqılğuş musabıqıya kirdi. Avtonom rayonluq ammaviy iş qorunlaşdırış mülazimət mərkəzi egilik tikləş mülazimət bölümünün başlığı musabıqı təşkili komiteti işxanasının müavin müdiri Pei Jinshin mündaq dedi. Müsabıqda yerli kəsiblərinin makallışışı maskeledigən yoşurun küçü gəvidlik, zor türküm, əlospətlik egilik tikləş türləri barlıq gəldi. Egilik tikləş boyca yöyləş mülazımətini sıcıl mükəmməlləşdürüb, əlospətlik türlərinin tərəqiyyatı kapalətli qılımız. Şundaqla, egilik tikli göçlərinin tərəqiyyat porsisini çın tutub, müsabıqı meydanındaki yenlik yardış pikir yolunu əməli kəsibki aylandırıb, Avtonom rayonunun yuqur spətlik tərəqiyyatı teyximi köp yenlik yardış hayati küçü qoşuşunu ümit qılımız.
1: Stansımız xəbəri. Bu yıl Şi'an Almuta bölükede katnaydıgan tuncu kıtımlık Cungu Otur Asya Adımiyet Sayayeti Nöbetçi Poizi 7 ayının 3-cü günü Korgas Tömür Yol Portu Vokzalı'da Çigrad'ın oğuşluk ötüp 58 sayahatçı Kazakistan'ın Almuta'a sayahatki yolga çıktı. Bu poiz 6 ayının 29-cü günü Şi'an Vokzalı'dan yolga çıkıp Lanzhou Lianyungang Lanzhou Alatau tömür yolunu boylab qaribki qarab qatnab 7-ci ayning 2-ci kuni Gulju vokzaliga yetib bordi. Yo'lovchilar avval avtobusga olinib, Sayram ko'li qatorliq manzili nuqtalarini sayli sayohat qildi. Orqadan 7-ci ayning 3-ci kuni Qorg'as tömür yo'l porti vokzaliga berib, chegaradan chiqishdagi tamojindan o'tish rasmiyatini bajarib, Qozog'iston tömür yo'li davlat pay shirkatining poyezdiga olinib, chegaradan o'tdi. Yolucu Husenci mındak dedi. Tuncu kıtın poyuz koltırıp, çetelge sayahatki çıkışıp, Çigradın ötüş resmiyetini becerişim, naiti tiz, vokzalı kırıp poyuz koltırışım, naiti onuşluk boldi. Kiyinki sayahatki nispeten zor ümit git oldum. Nöbetçi poyuz 7 ayının 6 günü Korgas'a kaytıdı. Andın davamlık, küça, Kaşkar 6 ay Katarlık caylarına verip, Cenubi Şimali Şincan'ın ayılını seferini başlayıp, ahırda 7 ayının 14 günü Şi'an'ı kaydıdı. Verip girişke cemi 16 gün gidiyordu. Nöbetçi poyuzga yumuşak karbatlık vagonu seplenken, poyuz Adem'ye ayakışıp, yürüyüştek məksus seferine çıkış mülazımdı kullanılıp, yolucularının kayıt kayta poyuz almışı, yük taklarını köpkötüm toşşı hacetsiz. Sefer vaqtidan texmi yaxşı bəhrəmən bol alaydı. Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Qoroyi Çəklik Şirkəti Qorğas Vokzalının yolucu toşuş növbətçi xadimi Rayangul Rahman poyiz Qorg'as tömir yo'l porti vokzalliga yetib kelgandan keyin Shinjangdagi tömir yo'l tarmoqlarining tamojna, chegara mudofaa tekshirish tarmoqlari bilan birlashib, portning tamojnadan o'tkazish tartibini a'lolashtirib, yo'lovchilarning bilet almashtirish xizmatini muddatdan burun yaxshi ishlab, yo'lovchilarning chegaradan kirish chiqish rasmiyatini bajarish vaqtini 1 soat atrofi qisqartganligini tanishtirib, mundaq dedi. Bu qitimki chegara sirti bo'likidagi yo'lovchi to'shish va yo'lovchilarning poyiz beltini bajarishiga Qozog'iston temir yo'l tarmog'i mas'ul. Biz Qozog'iston tarafi bilan vaqtida

0: құрылышып, yo'lovchilar uchun chegara sirti bo'lkidagi berib kelish poyiz belti rasmiyatini muddatdan burun bejirib berdik. Egilnishcha bu yil Jongo O'rta Osiyo odimiyat sayohati navbatchi poyizning uch qatim qatnashi planlangan. Bozor ehtiyojiga asosan doimlik qatnash tadriji ishga oshirilar ekan.
1: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Bu yil kirgan nomgan Shinjang Tömir yo'li Shinjang paxtasini sirtqi to'shuydigan navbatchi poyezdni ko'paytdi. Navbatda to'shilgan paxta va paxta to'qilma buyumlari 1,220,000 tonnaga yetib, bultirqi o'xshash mazgildikidan 163%dan ko'proq oshdi.
0: Davlat ichidagi tunji AR mavhumlik bilan reallik yugurilgan ko'mir ximiya sanoatidagi o't o'chirish, qutqizish, yordam berish amaliy mashq bazasi yaqinda Shinjang Shiniye energiya ximiya sanoati cheklik mas'uliyat shirkatida rasmiy ishga kirishtirilib, raqamlashtirish, aqliy iqtidorlashtirish texnikasi orqali ko'mir ximiya sanoatidagi jiddiy ahvolga taqobul turish amaliy mashqidagi og'riq nuqta masalasi hal qilinib, davlatimizning ko'mir ximiya sanoati sohasidagi aql jiddiy ahvolga taqobul turish amaliy mashqidagi bo'shliq to'ldirildi.
1: 5-chi navbatlik Tianshan Longqisi Shinjang APPC ham sun'iy aqlli yangilik yaratish qo'llanish musobaqasining hal qilg'ich musobaqasi yaqinda oxirlashdi. 12 tur ayrim malda kasblarning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish, aql xalq turmushi mulozimatidan iborat ishga cho'ng musobaqa yo'li bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalik mukofotga erishdi. Bu turlar texnikalik yangilik yaratish xarakteri, ko'rinishga moslashtirish xarakteri, jamiyatda amaliy qo'llanish xarakteriga ega.
0: Yaqinda Eli Qazaq avtonom oblastining kuzgi bug'doy hosilini o'lchash xizmatidan tarqalgan xush xabarda ko'rsatilishicha, G'ulji nohiyasidagi mingmo kuzgi bug'doy uligi etizining o'rtacha mo'bish hosili 828,128 kilogrammga yetib, mamlakat bo'yicha mingmo kuzgi bug'doydan yuqori hosil elish rekordini muvaffaqiyatli yangilagan.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, yukarıda ettiğinlik haberler programısı bu iyice anlatış bəyədik.
2: Yıllar azdı biz hemen.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemen programımızı.
5: Bu programını baştan axır istemalçılarının sağlamlığını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umyan kollığalıqı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzdün Akmervayit ullur üzülmeydikken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa. Akmervayit ullurunun pakızlığını demeyle koyay. İlgar texnika mesuliyetçanlık bilen işlep çıkırılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulluriydi sek bol diken de.
6: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidu.

Radio aldıdaki kadarlık dostlar, seherden başlangan bağırdık işlerinle unuşluk bulsun. Çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımız ne? Sizler yollaş bilen programımızda başlayımız. Emme işlerinle utkuluk, neticilik bulsun. Yol yürüyüş yeryanında da yolu kankanda meseleler bulsa biz bilen ortaklaşsanlar buludu. Bizim en zoru tırışçallıkımız bilen sizler üçün mulazimet kılımız. Programımızda kızgınlık bilen katnaşka isle, ben programı riyasetçisi Ruşen Gül Basit. Kadirlik dostlar, ertigenlik yollarınızı biz Samra programımızda başladık. Ondan olsa radyo aldıdaki programımızın başlayışını saklavatkan, ya ki 107.4 katnay sanat radyosunun programlarını izcil anlap kilovatkan, dostlani programımız katnayışık teklif kılımız. Hem de yollar ravan bolsumu, ravan yollarının ahvaldım uçur bir işinlani kollayımız, soraymız. Rava yollarının uçurgu munurgun dostlarımız ihtiyacılık bir kısım hayat uğurlarının ki avaray, ahvali, yol uçuri katnaşık münasifetlik boğan kanda uçurlar bulsa oturgu koysanlar buludu. Yeki bu mısa katnaşık münasifetlik kanda soraydıgan suallarınlar bulsun mu sorsanlar buludu. Muşu 2 saat vaxtımız arkalık dostlarla katnaş uçur, turmuş bir kısım ulazimet uçurlarını yetküzümüz. Onundan başka katnaşık münasifetlik boğan müşünde yeni yol uçurlarının

0: Oşunda olsa mana Nurgun dostlarını ki uçuruların tapçırıp aldık. Diyende bu işi güldesiyle evetken, kahveyle evetken, demlengen navaçayla evetken. Anlıkçılar rahmet. İşlerinle yakışı bulsun. Sizlerin ama küllerinle hoşallık içi de naite menelik olsun. Ürümçinin Maytaq'a kaç kilometr kele deyip Yasıncan sorabdı ki aşı gauda haritası aşı bardağın yerinizin kırgızıplı mandala bassanız kaç kilometr çıkılığını şunda inik çıkarttı. Biz hazır bir karayla ya biz karıgıcı bu ağırlıkta hem de onluğuşlarımız dep yerimiz dep kalsa yak demeyimiz go. Yani adam taksiyle uçuru karsak yakın sayat yolları şunda rava mine deyip uçur yollabdı rahmet sizge. Kıyımcan efendimdeki bir avazı uçuru bak ya anlayılı kıyımcan efendim bana.
1: Salam bereketli riyadetçiler eskali yol kayırı etsem. Eskali aydırım için şehir karatmanıza yolla koşuyoruz. Ravan.
0: Makul buldu. Rahmet sizge Hakayım Cahap Efendim. Obul Kasım akımız he?
2: Yürüyüz. Yetkisiz riyadetçiler yakışınsınlar.
0: Yakışı kanı ahmalı.
2: Kaşkaşehir'in yolu sürü. Kaşkaşehir'in kaynak yolları. Her işbirlik taraf ravana.
0: Makul. Rahmet. Onun başka mı? Yani Kaşkaş'ın yolu uçuruyor. Kaşkaş şarkı yolu yollar avan. Taşına 31-40 şıkkımı şuna uçuruyor yollaptı. Şuna ola seher bulbulu, kemsiz seher bulbulu mu uçuruyor yollaptı. Otur görük. Şikinci oturunan aldık yollar şunda avan. Bugün Ürümçü'nün avaray acayip salkın. Lekin bir hıl şamalla abadıp. Rasyam da ettiğe Ürümçü'nün avaray sel tutuk. Hava bulutluk. Bir hıl salkınlık bayamdı. Bu salkınlıkmın keyni diyen bir yomgurla bakken de. Şunu ola bu Ürümçü'nün hava rayı şu 25 kişi getirdikken o yukarı temperatura. Kanda opmandak. Bugün hava bulutluk bulup azırak yağmur yağdı. 22'nin 28 Celsius gradus kıca. Ete yani hava bulutluk temperatura 22'nin 28 Celsius gradus kıca. Müşahinin 7. günü azırak yağmur yağıp kiyin hava bulutluğunu 22'nin 25 Celsius gradus kıca deydi. Müşahinin akamda naite salkın. Şuna hem de mağu ya bir yada nait ısıp ketken, vaybek ısıp ketti deydiğen anlıkçılar bulsa Ürümçü kilşanların kızgın karşılığımız. Nait bir kıl salkın hava bilen kütüvalımız. Uçurulağa devamlı karayla yandaysa, Mihray uçurunuz tapşırıp aldık siz muhşikepsiz karşılığımız. Avaray uçur, mağmışında uçok uçturpan naisi daptap çıkıp atıdı, şamal çıkıp atıdı deyip dursun cakamız uçuru yollaptı. Seni nâhayt yakış görmen de bizim koyan anlıkçımız ben sancı da veymey tuşkaşı anlattı men deydim. Onda aspekt bir hatarlık dikkat kılıp veymey tuşsanız çıkılıp. Yen deydiğimiz şu bir hatarlık dikkat kılan asasta katnaş kanun nizamları anlık rahiqa asasta yol yürüyüşünüzde sorayımız. Sizin işleriniz yakış bulsun. Şöyle Mahmut Tüşego diyen. Şunu ola glasla pişip gitip dikemiş glaslarını biz kimde kısa video kıp evet de rahmet sizge Mahmut akımız her yılım için de akıllı her yıl aşı bir yılı pişkan miyivlendi bizge pişen şu miyi yollap koydu yakışı bulsun belki muşun açıkı bazarda satısla pul kılsla cik pul bulsun. Şunu ola ama kemsöz bulbul devamlılık yolu çöre hongçı yılı onu hong aldı. Huası Nurkı, Şerçisi, 5. Başlangıç, Muno Yollar Avan, dep makul buldu rahmet. Beijing Nalo Yollar Avan diye uçurunu Mihra'ya verip de. Altay yolum Yollar Avanken, Abdurim akımız.
3: Yaşar Çapır Dostlar, Yaşım Çınar, Tengül Yaşım Söz, Atiyanı Kınan Sayın'ın şunun sonu kurtuğun,
0: Hodur Yolun Sövü.
3: Karepe Ebrahim'in şuradaki yolunun en müşü gerek yok. Yardımcı, en mi Yollar Avan?
0: Yollar Avan, he? Asasen yollar şundan yakışı. Esacan köz okturma naid kenar yollarda. Azadı maşına edip, ostaya edip aldığın tosu aladığın, cil kıladığın iş kim yok. Bana iş yorunluğu kep bıptı. He bıptı bıptı. Yakışı işlem sadece bu. Şuna ola Fatime bu bir uçur yollaptı. Yakışı misler ya seçiler ciddi yardım gerekti. Maşınamdan toki yok işe baralmay kaldım. Ciddi yardım sorayım ben orunum ihtipak yolu. Şu huy şaçının işçi de deyda. Kine kaysı anlık uçumuz muş etrapta men yardım kılalıymen deyda Allah upkasanla. Fatime gibi bir yardım kan bulsanla baptıken maşınısını otaldıramaya kalan bir ahval ba. Kine kaysı anlık uçumuz. Hazır muş etrapta şu huy tarapta şu huy şaçının işçi deke. Allah kılıç numarını evet birimiz ben yardım kılayım ben muş etrafta ben otaldırıp esen buludu deydiğen dostlar alıp kalsanla Fatime gibi bir yardım kan bulsanla şık uğradı ki bugün maşınısını otaldıramayı kaptı. Fukan koçisi yollar avan turpan bardağın labamı deyip lauta şuna olan sayı açılan ilip

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğuk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğuk çayı.

0: Qayda oturup üydikiler bile anlavadı mən neç gündeki kaytımız tepe. Rukiye kızını ilip bu kaşkaya ki çoğunlarının kışır bir vapsiler de müştahatlı boğandı yaqı iş kılıp çoğun oyla kaynak etdi yakıçan ayaktın bir nevir kevatkan mayaktın bir nevir kevatkan o mumla aldıra şazır nevir bekip Ceylan Bay.
1: Hocayı gösterdim bir öğrenme ögürtüp de bol şey dikeyim acayip bol şey dikeyim.
0: Hem akıl buldu rahmet.
1: Ben yetretimden dağlı kıyafetçilerden bir roşinlerine kanalan yapıyorum.
0: Kanda akvalınız, yakışı mı? Makul buldu. Rahmet sizge, cümü. Hem de ma gavdı xeritiz arkalı karsak mı yolla asa sen ravan hem de ma suni emra yoldan tudun xı gonlu şere garip yönüş taptımı bulla sel köpken uçanlu da. Başka yol bileklerde hem de onda bir tosulup kalan aptımı bulan da köp boğan yolla yok ve yolla şunda ravan he. Abdulhadi efendi muşur yollap da 174 anglatqanla Maral beşiği kep qalsanla kelinli kelinla dehqanlar bazar yaman qızıp ketdi Maral beşida. Bozman, lağman, kavab her xil yemekliklar ba. Depemde bugün yekşen bolgandiki şunda bazarlar acayip qaynap ketdi. Joy joyladiki bazarlar. İş qılıp acayip mehri sıq bir bazarlar ba kirsen. Minim ba onun üstig ezan ayada. Bazarın o baştan kirip oyuğu kirip oyuğunu oynayıp çıkıp boğuca degen nurgun nesilen yep kürüp ilip çıkıp ketkili buludugan. Rişte sizni mi karşı alımız? Kuş kepsiz. Onda az yolu çörülürünüzü anlayalım mı? Bulcu taksi ablikim.
1: Meğer bu maşin yaman kepken kızıl tırakta. Anıdılı ağınan yukarıda Türkçuk'tan ammaydı adamın ansırtıya. Düşen göre de yamal kıl eskaydı. Anıdılı ağınan.
0: Radyo arkalık izleyimiz mi Emdullah ustam ne? Emdullah ustamdan patpat daha bir doktor hanla kirip daha bir özünü daha bir ançı mıncı boyan kılıp davaltıp çıkılan bir işler battı belkim şu işlerle aldıraş mıkin sayıatından oldu da maşinamdan boyan kılmay özemden mazrak bir boyan kılıp onanınkin sayıat çıkay bir ay kıldığan iş bu sayıat diyen de tağlağı yamışıp kalsam Tağladın da yürüp düşüp kalsam, da putkollarım yakışımız bulmaydı dep bunda bir boyan kotam dikin tan. Altay gavca, Cihan gavsu, koşulun işte şünçelik ravan digen uçurunu rişte evet. Dur, rahmet. Oblikim ka, Emdullah akam bile men gulcuk sayet ki teklif kısınız. Derhal peyda olu deydi. Vay, telefon kıptı, telefon kıpma teklif kıp kısı, telefon ammığa ahvallah ba. Mahmutca ustam. Çinfon yolu koşulun işte yollar ravan diye uçurulan yollanırken he Mihmancan?
2: Rize Sütçat Radyosu'nun şuanlık anısına mısırına girdim güzel olsun da Mutlum Aksu Bayna Eşi Mihmancan bulman Aksu Bayna Eşi Avada Küçük yollar ravan Hem olan iki kuşun iç çoğun emek kalman çok ordusun
0: Makul buldu rahmet Mihmancan sizin o külleriniz hoşallık içi de üstsün Didi maşına. Ma didi maşına toluk mesuliyetteydi bu kanda sıkmıştı aralışıdı kanda usulü kayıt karab çıkışını iltimas kılımız dep ma bir anlıkçımız bitti ama şu belgin koyuvağın ismanız yokken bir azraq bir sürküliş vakası bu akşaydı şuna ola man resim tatıpla evetip siz onda iş yok o didi taksi bozul bütün mesuliyetin sen üstün kalı sen deydiğen gep olmaydı. Hem de bu evetken resimlerine karab biz hem de o mesuliyetini karşı tarafıken manda onda diyen mi gidek miyiz ma resimine karabcı? Siz buna şurayılık katnaş başkuruş uğrundanın ki kanun tüzüm işkansı ba. Aşağıya birin ispatlarınızı ilip müşnamişna buldu. Manda ayrılıp kaldı bunun ben taza kayıl bu mudum desiniz aşağıya kayıt karab ayırıp yürüdü. Hem ya da şiyan konular ba. Aşağıya karab durup anandıkken kayıt ayırıp yürüdü. Cuma? Encür yedigen dostlar kilinlemse deyip oblimi tependim. Şunu olamış ne kılıpmış encürlerim çıkıp gitti. Ürümçülerim çıkıp da encürler karap baksam yap baksa kılı tatlık. Onda aylıkı birinci pişim tatlık olmaydı. Onda deydiğen gepmi yok. Şuna yakışken koy şuna tatlık ondan. Encürler hazır digen ürümçü bazarlarımı acayip molçilik. Hemme miyü çiğimin tapkılı buludu. Muş pesil acayip bir çıraylık kattı mol osul. Şuna bir pesilke hemde. Hemme miyü çiğimi pişirgan. Yisi temi peyzi. Çünkü şu miyvinin şu pişkan pesle deyilse onunki tamı degen başkaca. Onu ozuqlu kımet yani başkaca degende.

0: شنو هم؟ چونلا شنده دیت شو میمنو شو پیشکان پسل دیسان لا یخش عمل با شو پیشکان پسل کپرک یان لا دپا شنده دیت ürümçü de yağmur bağ mı kehde edip yağmur bağ ürümçü de müşü bugün yağmur yağı diken karan tava bulutluk bulup müşahinin 7. gün yeni yağmur yağıp temperatura 22'nin 25 deydi müşna temperatura çüş gitti dike hoş ahkepte
1: parama yetişti siyasın sıra o gidin gün kaldı çöp görek tızır kira izin gansı kegevimişte makin cik
0: Nakul buldu. Rahmet sizge. Cuma bəgən uçurunuz. Köp rahmet. Mas hayat uğurlarınınki avaraya falı karapakayla bir güne bir kısma o alaydı bir hayat uğurlarınınki. Naratdan avarayda bir gün hem de azıraq yağmur. 11'den 22 Celsius'a gradus kıca depto. Sayıramda mazıraq yağmur yığıp kiyin hava bulutunu da 12'den 19 Celsius'a gradus kıca. Kanas hava bulutluk 17'den 29 Celsius'a gradus kıçken. Boğdukülü de hava bulutluk bulup azıraq yağmur ba 18'den 27 Celsius'a gradus kıca. Tianşan Daşagu da hava bulutluk bulup azıraq yağmur ba 17'den 24 Celsius'a gradus kıca. Buyluk hava bulutluk 33'ten 47 Celsius'a gradus kıca. Bayınbulak'ta azıraq yağmur ba 7'den 21 deydi taki. Bayınbulak'ta 7'ken tüven temperatura. Etimi 6'den 23 Bayınbulak'ta. Tüven temperatur 6'da 7'de etrafı dilken cümüm işindaki. Kaşkaya kuşun. Hava uçuk 22'den 36 Celsius'a gradus kıca. Beyşatan da hava bulutluk bulup kiyin içili de 17'den 32 Celsius'a gradus kıca. Jambulaqta hava bulutluk bulup azıraq yağmur yağdı 16'dan 22 Celsius'a gradus kıca Jambulaqta. Müşindayken hem de bir kısım sayat uğurlarına avaray karsak, asasem hem de matağlıq rayonlardaki avaraydı. Yağmurken he? Yağmur yığıp, yağdı ki yağmur. Şu hem de mavi tağlağı sayat kiçkınığa anlıq uçtırmız upkasanla, yepin çevilişini sel kılınraq, balırınlağa, üzanlağa, yevilişini utupkamısanla oladı ki. Donvay Huan, Donvay Gauca. Donhuan Gauca, şimal tərəb qarapmağın yolun işte yollar, ravan, dəb, lauta uçur bir yeribdir. Cuma rəhmət sizgə. Xiaomi?
2: Selam, yaxşı dilə, yaxşı donlarımı, şəpırdırsa, yaxşı donlarımı, barı qanlıq dilə. Ediyən bir çıxan mı? Oğulca, aslı bayçilik mi yok gereydi o, donlıq din? Onda götürsük ki, ben o aslı bayılığı verip bana aslı. Aslının bayına içilik mi şuna gereydi o?
0: Nəni?
2: Bana oğlum, mənə qala kaldı.
0: Ay hem madem ki özünün köyünü boyunca hem de bir yıskığını boyunca gəkılı da bəzi bir işler tutkan gəplere o neymiş kaçına de. O aşına bilin ki hoşmam da o karşı taraf aşına digen bulsa el deyip koymuz bəzi gəplere. Aşına mı desiniz de tükeydi. Bəzi vaxtla deyil ki hem de pişip yitilip məlum bir yaş bas kuşlarına yetkə vaqtta bir gibirini koysuz 5 yıldı desin mi? Aşına mı sizden toğra deyilgan bu kız Xiaomi. Siz ona az birbirini koşup beş kıp hesaplap yürüyü verin cümü tep. Abla Bitcan deydi öncürünü çanlı yanı aldı sitip atma şoprolusla kollap koyasla tep. Et digen de likim ma öncürünüz acayip yakşı keptem de. Şu et digen de azsa şuna yakşıların ağıl buldu likim keş kurun şuna ezan sitisle ki hemen bilip kaldım. Çünkü bu öncürü ilgı sel etsi ki kıp kasıl buzulup kaldıken çö. Lekin bağışağından ma soğuk saklaydığan yergi sap koyuz, yana işinin bulmayı keşkükülle saklıqıl buldu ki. Saaap, sirik, şunda çaraylıq, müşatrap, yıkın boğan bolsun, sablımı tependim ben iş kılıp. Şuna kılıp, 10 koyu tötün bir otam silah ya, hazırca 10 koyu 2, 3 mü da bu otamdı. Esen can atış.
3: Bu divan pipadın çıktı, glasın körüşünün kötü, şiş, yırzırı. Her şükürlüğün işinin karavan kere.
0: Makul buldu. Rahmet sizge cümüm. Kucağdan narat kışı kese tızımlatmayıdken mutallip efendim. Hoş.
4: Rüzgar tutsak yolu sürü. Eyvenler bu. Kaç yolmuş yollar ola ha. Ma havarayı indirin peyzi. Denize kılık kısıldırı aldı. Kaldırın.
0: Aşın ama.
4: Kışkın bakan dışında. Hava tanışı kuşanmam şeyde.
0: Ha
4: ha. Kim tutkunlarsın diye mi dedik mi?
0: Ha.
4: Ola yeke, avaray, söverler.
0: Ha.
4: Nereye yaptı?
0: Aş pulum tecil kaldıydan. Aldık ki 2-3 günden içi de hem de ürümçüdüm temperatur akıllı yokur boğan, yokur boğmuş 40 çıkan hem de şuna olan. isip kettik, dep ma ürümçilikler

0: Baş uçurulak karayla.
1: Oğuzcudun yol kabir et. Doğmalı kızıl çarak çarakten garipken başın çarak.
0: Makul buldu rahmet.
2: Roşengi'de de ben galibiyet yıldırım ağzı çıkan kendim. Yemen'de sana bir ekleyen bir şişi yemin de Roşengi'de de. Şişirmini yerim de.
0: Jigir ya jigirmin jigil olmaydı hem der kan çosum yep bırakli toyun digendek yep toy digendek yakıldı kendisi jigirmin siz mi yep bulamazsınız Yusufcan ben bir hanım kız nazuk hanım kız anlı hanım kız durupmuş jigirmin encürünü yemezsem bulmazsam de belki çık yelsem 5 tüt 5 tal yeleyim emkin şuna Allah'a tevekkül efendim
1: Fırızcı Yusuf kurcudun yolu kavri Resul olur avan
0: Makul.
1: Kodu bile yaman salkın o, yaman salkın.
0: He. Olcu mu şu salkın ki hazır? Avaray 16'nın 30 taydı o olcu ne ki avarayı mı? Şuna ola bu esleme neyim icarem mi? Apırıp bireyim unuttum. Oy. Rahmet rahmet ma encür apırıp ki apırıp bireyi de gelmemiş. Ablimi tependim aş tanlı yan alt taraf sitit ki. Şuna ola bir şey kegen çağda min körüp ma encürü evlişini unutup kalmanla şu prodosla et. Degende bazadı şun da piş kalmda önce encürlerine geldim de pçü haber koyup da hem de bezle aşkı tüyüksüz encür cügis kekti de çü nereden tipşini bilemeye kalı değil ki yürüp bile birip bezle tapamayı mısın o mesela Seyhan'la üye bir kırsak yıl tapkılılgan işi yok o encürünü şuna dep koyup da silahı
1: haa reyken bu basın atan cin yolları sene yolları kapsın bul az yollara bana
0: makul buldu rahmet sizge doktor efendim rahmet ha şunu lan bugün havarayı bekleyiz cümle. Ben Şemal acayip rahat çonkur nefes edip kenarı dağdam yolladı. Minip ben seyli kılıp attım ben. Et diken de sap hava ba tengi dava deptiken. Şunu lan ben aşında kit bar men dep ser bulbul iş kılıp ser turupmuş çiğni kıp. Şunda kenarı kuşağıda vakti ba cümlemiş ser bulbulun iş kılıp. Çanlı yanına aldı ki Allah koçlarını yadır aman deydim ona ablamı tependim. Kelsenle 10 koyu uçtum bir yerime deydi iş yapır dostlar. 10 koyu töttüm ben sana zaman dedi. Bahat alış gittimiz lan abiz. Erken bugün bir vasıt görüntüsü yok. Aşı haftanın birinci gününden beşinci güne geçeceğim iyi. 5 gün bir vasıt görüntüsü buludum. Aha bu encür yani bir ay vakit bağda hep. Esen can atış. Likim ma encür. O kızı sas. İlk gitti daha encürken bu. Oho. Ne mi diken encür bu? Bu ne ürümçüge çıkıp olan mı gıdayık? Bu bekli meyvağla pişip gitken encürken bu. Ürümçüge çıkıcı bunun diken şerbet encür mura basıp kalıdı. Oşuracağım 20'nin yemeği değil. O balımı mı da karsın? Naaat yeydiğen dek. Belki çık 2-3 taksı lağmen yeydiğen dek yürüngen bilen. Aşı lağmen camensin isim toy kalıdığan bala emeliyette. Ya usakam digen ufkam sınlım digen dek ma da mendeki gep. Ma toğra kısım ve kanlı uçumuz ha. Şuna ola ma alımcan muhit tazlık abdumobil aydaydıga alımcan hazır gavşin kayas siz gavşin ciye ciye dağı çanşalı aşiyelerde kit uyutup da şinşçü tarafta yollanı paks tazlap süpürüp yolladı bir tal çan tozan kaldırmay Aşında kit atmaz, yollan acayip sırayla fakıs tazlap kıvet tuktep. Biz gümda resim tatıp evet koyup tümşü kağın hizmetin da dokulat tep. Ben hazırına özde, nek meydan. Makul buldu rahmet silem, japa tatlanlamışı. Yollan şunda fakıs azade, mans ayak çan konmağı da kalettim yığıp gittimiz. Rahmet silem o. Bana çanşa yolu, hınan yolu, erişkili yönlüş yollar avan. Müşna nek meydan uçur bedim dep. Alımcan. Ablızcan ben koşuldum mu da uçur yollaps koşuldunuz kızın kızgın karşılamış çünkü mu şu boyu uçur yollasanız buludu.

0: ayını alırsan əksi ikən, əksi aşağı yusun, yollıq tulsun, bunlar cəpa çəkəməz mə?
1: Batıgül xanım, ərləslən, şunə deyə, cəpa kəş, şuncıq yusun, İki taksı, üç taksı, lağmenlerin isim işlem olmayıdı. Erler de bir öğünün Türkiye. Olan mezmut durmuş bulmaydı. Dep şimdi de dedi cümle. Biz de mecbur koşulmaz hem bu fikre geçiyor. Koşulmaz heres. Erler de bir öğünün ki Türkiye. Bir öğünün ki uli. Selamın da çın durmuş sanla bulmaydı. Hmm. Normal gen lan. Bekçik yavası mı? Bulmaydı. Şuna məslimə, əvəkçıq, yemən cümünsüz. Xına qarbi yolları yollar avan, deyə uçur, ney? Məm təliyə əpəndim əvətib tu.
2: 174 radiyosun, bən ağımsına öyrəşən gülətdi, əsigəndə, kəni qırt, havayı, tapavarını, nəfəsini, ailəsindən qatıməm. Xoşəb, üç kəni qırmız qırmızı öyrəşən gülətdi, kəni ona salamət olsun. Əsigəlik hava, şimdi yaxşı olduqən, necə avatı tuğuan bir.
1: Ha, maqul buldu, rahmat. Mehmanjan, sizning bu ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Siz ham degan chini qo'yibsizda. At deganda chini qosh, mana oylang'osh. Do'stlar bek chiqgan, ha, sapovodan nafaslanib, oylanib qaradiganlar o'tgan do'stlar. Men bu tamoqni chiq yemayman, lekin hozir shuni oz yeydigan bo'lib ketdim. Ajoyib zilvo bo'lib ketdim deb sahar bulbul hamda shuni debdi. Sizni ko'migilim xili uzun bo'lib qoldi hamda. Ha, maqul deb ishangash turayli hamda, rost shunaqa. Oruqlab zilva bu ketke oxşaydı deyip çoğu işen geç dursaq buldu. Şuna olan yana davamlıq dostlarının ki uçurularına qarayımız. Mehmancan aş et diyen turup çeyni qatqan diken. Güz güz. Mişindak bulsun. Emse deyip ma əslime şuna uçur yollattı. Nurali can.
3: Salam. 1.70 kaçtardım yana sonra. Ben daha qansan azıb ki yollak uçurum istirabam.
1: Maqul buldu, rahmet Yusufcan.
4: Ölükür erişenle de ama Dunfans kanalı, Nisan Söğütken'in aldığı yılları var. Hatta ayarlı aşağımda tepcik yüzüp semayet etken bizi.
1: Ayarlı aşağı yüzüp semayet etken? Ha, şuna köy sonuz buldu. Yollar gittiydi, bunda bir ilişip gelseniz yolların tipen. Üye bir yek suvasınız, istol bulanı, uron kilip, çoğu aşın dakikalıkı. Üzdün köymeydi adamlar bacımım şunda. Cıhki yüzüp semayet etken de. Hem lekin bu nurgun öyle dem de selma tamakla ballarını içip kalsa ya ki tamakla selce hu kesse er yoldaşlar zorlap koyduğunuz rahatsız lekin ve yivitana siz öyle kişi oğun ki yivitana buldum anı depe o mu bu hem de pek onda emez diysek mi bu mayıdık ya lekin aslan mı üzenle olgun ağzanlar tıkmıgan dikim biz bu normal yemem silah mı Xiaomi
5: ben yine bir kızı bekliyordum ben buraya Mesela biz kaçtanın ki seyrek boya diyen Maravis'ten seyrek boya bağırdık ama bir çıraylısın bir yeke o
1: yüzden.
5: Seyrek boya bağırdık. Etken de saat bir dokuz olayla çıktık. 10-10 kızına açtık encinin. 20 aldık yüzyıl. Oho
1: ya. İyidat
5: encinin de saat çıktı enciydi. Üçüncü yıl saat de tüttekle öyle yana enci yayıldık encinin artık. Encinin ki 20-10 kıyık encinin. 10 kıyık 20 aldık. Şunların ayrılığı için o zaman kılması kayıt çıksa önce bakarlık mı var çıktı akırda. Akırıp kapakır ne şu? Akırıp akırız diken bakarlık önce de. Etraf kilo yer yer kilo bir iş kilo yer daha bir aşağı. Kaçını çekmek gibi daya çekmek gibi.
1: Doğru doğru. Aşı doğru iş cuma Xiaomi. Hem de ürümçüde mağazır var 10 koyu 3'ten. Dostlap da 10 koyu 2'den diyendek bazıda aşına 10 koyu 3'ten aşına app yayımız. Ondan tüttüm buludu. Keşkurun hem de bazı da hem de bir kısım soğudu gerilere 5-6'dan 6-7'dan. Lekin 10 kuk 10'nı yap yap bakmak tuttu mu? Şimdi ay taraflarda hem de. Onu ilgi saklamak pek tezken. Onun üstüde o taraftan mı bir Avrupa'dan bile kilo deydi onu. Şuna oğan dikin. Sel aşındak miyviken o şuna. Şunlar mı altın cihenge hazır çinik atkallarını eş kaysanlarını o çinik şemez dedi cümü. Hazır çinik iş çinik şemez. Ha, ettiğin saat 4 bilen kopup 6-20 iş kırıp olsanla maba çinik iş oludu. Ha, ma hazır çinik işini seyli kılıçtı sanla oldu çinik iş demeyenle. Seyli kılıp atı sile sile. Seyle. Dem uçarı yollaptı o. Ama aşı onu mu bir ölçen buluşu mümkün cümü hem de ettiğin de manda

0: Beijing vakti saat 10.
1: Hoşuna sağ uçurla karayla esleme.
2: Azamal, Terebülden, en çok atlama ürünçliği suvatalla, akasla vakalla, se okşa kaçlan en cüle. Tebege yoğun, piyağı dek, lehmet yaktayın katıla, asıl dili dek bizim kaçak verirken se okşa kaçlan en cüle.
1: Tuz ankaramadım bu gibi.
3: Yine getirdik ve konuşuyorum kayalı. Daha soruyorum ya. Açın sizin sıradan ayrılığını yolu kırıp alın mı?
1: O belki pişkanlı kaçılı besleme şu ne bu kitem ki o tazı karırıp bir kılık kaldı ki o.
4: Kırmayla şu yüzeyem de ki beyem dedim.
1: Sajida xonim, voy rahmat, rahmat. Salomat bo'lasizlar. Rahmat. Samachang.
3: Ushangul, yaxshimi, yaxshi turibsiz?
1: Yaxshimi?
3: Ravon qo'shinga. Sizning ishlaringiz o'ng'ishoq, yo'lingiz ravon bo'lsin.
1: Ey, ma'qul bo'ldi. Rahmat sizga. Amdosh anjurniki, an nutsini shexidan uzib yeyman desam, shu qashqa otush taraflarga berib Aş məxsus əncürlük bağlı varkən, aş pişkan vaqtda, indi bir ay vaqtda deydi. Ara uruz pişirdiğən qa. Aş yələk birib üzənlə, üzüb yəpkəsənlə qanda olur ikin tanıdəb uyludum əmdi. Qaşqədim o bağma aşında məs, məxsus aş əncürlük bağlı üzüb yeydiğən. Xiaomi.
5: Səhətdən əncək azdır, əyə, əyə,
1: əyə, Xiaomi aşu qulcudan qaşqayı birib qaşqanı sayat qıb oylanıb kəgəndiki hissi, tuyğuları, təsiratlarını biz bile ortaqlaşıbdı. Nemi digən katı çıraylıq şəhər, haqiqatən bir birib körüb kilişki ərziydikən dəb.

0: Şu hazır hem de şu sayet kılsılar, ne görsülar desi ya Gülca, ya Kaşkaya deydiğen bop git Nurgun dostlar. Nurgun sayet uğrulur ba, sayetçilik kim onu üstüge Nurgun meblağla silin vatudu. Cahip bir sayet uğrulları içil vatudu. Şu hem de şuna bir sayet şehirleri bokatudu. Kaşkaya Gülca, yani Nurgun şehirlerde. Çünkü eğer sayarçılarını naite yakışı kütüvilşanlarını, yakışı bir təsirlerini, koldurşanlarını bulup hem de ma taksiye deydiğen dostlar biz hem de ma katnaş programımız arkalık taksiye deydiğen dostlar köprek yakıl alayımız. Onun üstüge hem de ma o kegen sayarçılarını taksiye arkalık uyakı buyakka ayak mayak tuşuyduğun bir işler var. Şu hem de bir özenlerinin en yakışı bir tarafını ifadeleb, en yakışı bir uyu altınla bilen kütüvilşanlarını tavsiye kılımız dostlar. Kaşkani ki beşkirem ovat taraflarda bekçi onda bağla dep mau. Aslime şuna dep to ha? Patigül hanım?
1: Manda deydi oru şengol. Tegiga sık mı kaçılıp koyduken sen? Tepege yugun mu kaçılıp koyduken sen? Nurum bal ofşas kaçılanla mandra yigidek deydi.
0: Ha. Aşına depti de eslime yaptı. Müşekası umu doğru hem de gipans.
2: Doğru dedi o, beş kere hem. Bağvat. Önce ufal. Gerek badım o men. Beş kişi beş dağlar var ki. Kaç kere varsa beş kere mi? Burada beş kere mi? Her kanda mı yerini tapalıydı.
0: Kaç kere beş kere mi de? Makul makul buldu. Sandıkın açığında üstü çıraylık çoğun çoğun çıkıdı o sıra boza. İlki sandıkla ağağında demek sizde əslim. Biz əncürünü ilki bir tal iki tal üzümüz tallab əp yigendik. Sandık əp yiyisken de əslim əsizə bir yeşik əp yemsiz əncürünü. Şunola olimjan, voy rahmat. Buldu. Çoqum aşında qılış üçün tirişime. Rahmat sizge, jimi qolluğunuzdan xush boldum. Rahmat. Durğun jaatdan.
2: Bizi kirip üzüp yer hayatı çıktı da. Yer.
0: Nən dedi?
2: Yaşım sıra hürmet riyata çıra. Engülük bağ tek. Peşkadı bağ, yufuğuna aitı bağ, bağlı bek köp. Yufuğuna aitı engülük bağlı köp, peşkadını köp engülük bağla.
0: Ha. Makul buldu. Rahmet sizge acımı. Hoş kadirlik dostlar, anlavat kınıla. Ettigellik yollarınızı bir semra programımız. Ettigellik yollarınızı bir semra programımız ne? Ahmervayt, unzaatın kollab kilo atkan istimalçılar minnettarlık bildiriş ve istimalçılarındaki sağlamlık için devamlık tırışı atkan Ahmervayt, unzaatı olayı da talep kılgan. Ahmervayt unları, yağları, gürüşleri, Ahmervayt'ın konak unları, Ahmervayt'ın açıq suları anlıqışlarımızdan aşxansının, aşxanlarından üzülmüsün. Cahil adamış Ahmervayt onları bulsun dostlar. Onun başqa programımızdan Optimobil Klubu politiga Molly Grin Abdulları hatnaşdı. Molly Grin Abdulları pulunuz neticeydiğen Esil Abdul dəb namağan bir Abdul. Abdul almaştırışı vaxt düşüb qalğan dostlarla biz həm də Molly Grin Abdullarını təvsiyə qılımız. Abnum rayonumuzdan cay-caylarda setiş urunu ba 13-59-75-75 telefon kısanla inek urunun dəb yeridu. Almaştırı asanla buludu. Hem de abdumu bulanladı görülgün. Ancı mınç uşaq kaşılığa bulsun hem de onşa bir eləydu. Andan mı şu bir kısım əksiz almaştırıp yeridiğen, əksiz təkşürüp yeridiğen bir yerler ba. Abdul almaştırışı urunu bağın vaxtanladı mı? Mişinde bir yerler ba kem, mişinde onşa bir eləmsiz, ubu deydiğen. Əksiz bir təkşürüşünlə ba kem o dəb aşı kıldığın işlerin hemen qıbilşanların tevsiyə qılımız dostacımı. Şunu lan yana karaylı desek ma sertem kururan uygurlar ba yana programımızda kollagan en esil temizdeş bali takatnaşkan sertem kururan uygurların o mamda nurgun caylada uğurlar ba nimi yişini pekat bilenmey nim tamak hissen bula dep oyunup kalan vaktanlarda sertem kururan uygurlar hissenler buludu dostlarcımı. Kızıl yaprakla uçuğa karsak çıdaven badaven tereplerde yolla şunda ravankendeydi cümü.

0: Dedi Patigül xanım. Yaşlar yol tarafından yollaşına ravanken go. Makul buldu. Rahmet. Şinhua Cenobi yolu koyu şirinlikte yollaşını da ravanken kem söz bulbul şuna uçuru yollaptı. Ha? Şu Emercan. Toksiklet mindi Allah'a hem de köprekmiş. Otta Allah bekrek. Göz kulak boğan bulsa.
1: Şimdi bu. Soğuk. Sevdiğim seni bir sıfaklık bulası, seslerini sayarı satılan doğrusu.
0: Pesil soğukluk çayları ediyseniz, çavuşluğa kırsanız bana Yusufcan efendim. Pesilinki soğukluk çaydan alattım diyseniz şu. Ötken bir iki küçük balık toksiklet minme Allah okullarım desem gap yandırıp atıdı. Hooo. Beycan yolu baştan akır şununda ravandaydı Ahat efendim.
1: Görmek şoförden sayıl sayırı. Gördüm gördüm gankı körü. Gankının sayılı kısır dersin görüşlerlere var.
0: Makul buldu rahmet. Kıday bir an uçur yollaptı. Öttüken keyfiyatım yakışamaz. İma için yedin buluyor. Ali Bey koçu. Vay vay. Öttüken de tekimde deslap kımaylı bu cariman. Kanda başını kalayım kan toktup koyup sızma kıday bir an. Siz mi kıl bir peşkadan bir şopur hem de müşahaletten konuz 20 alet neymiş kanda kıldın? He kalayımka mamı savunmamdı, karap mamı savunmamdı, yol bel savunmamdı, piyadelerge ya ki yomuz kalayımka maşını toktatma savunmamdı. Hazır nukup eyiplep kesek hem de hazır konuzunda 20 vakitte bir nukup oysa pangıt itilip yıklak etmem hem de. Lekin hem de iliğiş tip kalasız. İliğiş çocuğu. Onda 100 koydun bir 3 4 ne 4 5 ne bir 5 altın tapasız keşikçe bulamdı.
1: Hocam da Mek Bey'le şirkette ben şimdi o şimdiden beri o yolla atak çarptım. Ravantı burada ama meğer de bazarlık istiyor sayıladı ya. Ohoy. Senin başa. Vay o motosikir etkilen getirip bundan arışan gün. 70 60'lı çok oldum kılıp bana da oldu da. He? Dikkat kılay.
0: Oldu da maşında minip maşına kapatıldı da. Bana şu doğruluğun fikirleri babatıdı gana bir kısım atanla meyli minse meyli de ballarını konda bu. Yokş görmem de kanda düğüdekle meyli bir yokş görücü usulü hata ilk bir kısım atanlarının ballağı boğan bir muhabbet gibi adlı şu. Meyli minse minmem de başkalarım yeni ütüp de o deyip kar yok ilk ballağın iki net durup neymiş kapatıldı bir katlık boş kurmaydı gana. Kandadır bir yüzünün işleriyle aldıraş veya ki bu Musa ne boptu oğul diken de bunda gekildiğin atanlar bakken sen onda kımanla navademde bir şunda minip kalayım kan minip aşı bırak kongusluk popkan çağda uçağda yen aşı yapma kıl bulamdı bu maydı şunda oğan diken aşı vaktadın tatıpla ballağın iki küçük vaktadın tatıpla başkurduğun bir prens meseleleri buldu durmuştu ki. Aşlağı sen dikkat kılıp ballağının kişi gidin başlapmış uşkıl sen güven sana kılı bir toğra alette terbiyelep çıkayılı çöp ballağını he? Kutan şehrinin loop piketten at pazarıcı yolla şunun da aravandı ya uçurunu ablat kutan taksiye eve atıp duyucu mu? Vem tili?
1: Yaşım bir gitmişse bir kengül bahçe kaşka yanışa aksı yolları var. Yaşar
0: ağa uçuk. Makul buldu rahmet. Cereyman tüylgen buz köş boğuş bir yaram buldu. Yatıdan başlayıp yan oğuşlu kitledi. Köylünüz gammana ya dep ma oğlum can. Hemen maşına buğan dep maşına deydi. Cumhan koçisi yollar avan. Muşu kengir kilans maşını müşeyi tatıp ultadım. Oytis dabızağı ip verip turpan kapmağı ma dep. Sayı ataptı bulsun ey dep. Cumhancı koçisi. Ey toktas buldu digen yey toktattınız mı? Allah tamam. Yollan tuz bu yoga maşınınızla ayet. Halgalı bir yer toktap turvanmam. Abdi Kerem efendim.
1: Dostlar Roşangül, Sistem'den ki şarkı olmayan için kürtülü, şarkı sultan kürtüse, arabayların oturu yolu yolu şimdi araban.
0: Makul buldu, rahmet sizge Abdi Kerem efendim, rahmet ha. Şimdi oğlan nimdeydi ama 6. kilim bol digen neçi azırak bir tertiplik çoğun kumusum yakışı olmaydı. Onda bek meyli koyup bir besin başka olmaydı azır kıballarının akıllıklığı da. Doğru. Hem kandalı akıllı kop kessun, o bek bir uku kessun, bazı da o yeni bir gelir, yeni bala uçu, balalan iki. Yeni bir balalığı buldu bir, güdekliği buldu bir, ben başlığı buldu bir, ham terepleri buldu. Şuna hem de mi atanla balığa azırak bir doğru sol diye tekçilik kılış. Yani baş kurdus yürüp koplu bir tayak tokmağını götürüp ayat urup getgen gepemez. Kays işinden doğru, kays işinden hata iş geldiğine, şu işinden kalan denkin akıbetine balığa azırak bir küstüp, ügütüp, kımız bulmaydı balığa. Erkaz cehetten ma terbiyeni. Oy balam erkin çoğun bulsun, naayeti mında daden, naayeti cüretlik çoğun olsun ne bir kısım atanla bekli koyu itisleke. Halgan gep kıp, halgan yed, yürüp, minip, mesela en adi bir çoğunluğa nispeten bir hürmet. Şunda bir en adi katnaş bir xeterliği. Kanuni on digerlerini hem de vallahi azraq bir ailede son durumu sekunmaydı. Hemen mektep düğü etkili olmaydı. Bazı neslen mi atanla yetekçilik kılıp ügütüş kerek. Şuna bu bal terbiyesi degen mi bu? Da lan bu ne bu kalıdığan şey emez pek inçki mesele bu. Ürümçülü bugün yağmur ba ki Ekbercan, yağmur ba, bugün yağmur ba et hava bulutluk. Şuna olan Muşay'ın ki 7. günü yeni yağmur ba, Ürümçülü.
1: Tabii sen bol yaşlı mı?
0: Sayın doktor.
1: Aslında mürüdüğün hata Allah yanı mürüdüğün değerli hata Allah'a patlattı. Aminin numarımla deprağa, abalıkta doktorla teyyağına baktı da, ebden mürüdü.
0: Ama doktorunun gibi ya, ama doktorunun gibi. Kündüz hava bek ısık deyip, kontiyonu bek çoğun içi itip deme ettiğe oranımdan turanmaya kaldım deyip. Ama kontiyon meselesini aldık güllerdi, şunun da cıhkaya hakettik. Kontiyon aşmağla emez, içinle, likin kontiyonu asıl uklap kanmağla, derizlen bekken içi itip uklap kanmağla dedik. Ondan kontiyonu içi itip uzundan uzun optimobil edip mağmağla dedik ki deyip. Bek ısıp getkeş çidima iş içi vağa okşaysız likin. Bütün ustuhan ustuhan beden bedenleriniz ağırıp gidiyordu eğer onda kontiyonu içi zukamda ağırıp kaldık Allah'ın batıdık bir gün herhalde. Ondan turup siz oranı ağızdın. Özal?
1: Kontiyonu için bir mükemmel işçinin sıravan kendi var işte.
0: Akıl buldu. Kayfan da şunu oldu ya. Kayağınır yerde tohtattın maşinini edip lauta. Ha bu demiş ne ölçemlik tohtun. O aptobus ne aydım. Yuga aptobus ku. Sayat aptobus. Şunu ola turpan mağızla. Bıttı. Ösümlük bakçısı, ösümlükler bakçısı tarafla yollar ama dep seviyet. Degen mi havada ösümlükler bakçısında oynayıp sayıya kısmı kıl payız duğe. Garip aylanma, cücaven, garip karmayı koçları yollar ama deydi. Abdikerem efendimden uçuyor. Rahmet sizge Esma Gülüm uçuyorunuzla bir şurup aldık. Ne buldu bu şunda kılıp? Hey, maşında bu konuda toktu bakınız da bu sizin emes mi ya? Yüzüyen cerimallik hukapsızlık Esma Gülüm siz mi?

Hoşuna olsa dostlarım, mende bir uçurun yetküzeyliyim. De bu uçurunun bir dikkat kıp anlanla. Davalanış sigortası mülazimatının kolaylığını yanıma üstürüş için döle davalanış kapalı idarisi memleket boyunca birlik kelgen davalanış sigortası uçur supsığı tayınıp davalanış sigortası uçur supsı arkalık doğru izdeş. Yiba joya iktidarını içip sigorta katnaşkan amının davalanış sigortası kırgızılgen doğrula ve soğudu sigortasındaki yenilik yaratılgan doğrula tizimlikle kırgızılgen doğrularını nereden sitivagıl bulgalığını tekimi tez sürüştürüşü yardım verip sigorta katnaşkan amının doğru sitivilişini tekimi yokur ünümlük tekimi aşkara tekimi hatırcam kıldı.

0: Көрсәтмә бәлге тақтылары қатарлық қатнаш бейхәтерлігі құрылышыны тамамлап болдық. Азыр қатнаш бейхәтерлігі құрылышыдегі мүкәмелләштіріш, тәртіпкісіліш басқұшыдегі қызметтен ішілаватымыз. Мұшайының ақырда Шинжаңы келедіған ішкі аптымобіл елі еп еңі төт аптымобіл елігі өзгәртіш, Шинжаң сұрттығы чықыдыған төт аптымобіл елінімі құрылыш қылғычы орынның тәліпі бойынша вақтыда тамамлап тапшырышыны пылалыдық деген. 6 ayının 30-cü günü Gulca Aksu Tömür yolundaki bütün liniyası da kuruluş başlandı. Bu tömür yol Gulca Vokzalı'dan başlanıp İli Oblast'ı, Bayınqulon Oblast'ı hem de 1024 yılından ötüp Aksu Vokzalı'nı tutuşudu. Umum uzunluğu təxminən 798 km. Cemi 22 Vokzalı təsis kılındı. Bu türde 2032 ile 13 ayda bütüp katnaş başlaş planlandı. Bu liniya başka liniyayla bilen Şincan'daki tömür yol çoğun aylanma liniyasını şekillendirip Cənub ve Şimali Şincan arasındaki Cənubi ve Şimali Şincan arasında turpanla oyunlup yürüyüş tarihiga üzül kesil hatim berildi. Şu çağda Gulcanın Aksu'ya bardığan tömür yolda katnaş vakti 8 saat etrafında kısqıraydı dostlar. Şincan tömür yolu Kovurlu Kuruluş Komandanlık Ştabi Kuruluş Başkuruş bölümünün muavin müdiri Li Chuanji mundaq dedi, körükni yol orniga dastish, avaz tosish, tosqi tasdiq qilib, shovqinni tövallatish, qurilishdan chiqqan yundini bir taraf qilgandan keyin qaytib foydalanish qatorli usullarni qo'llanib, qurilishning liniya bo'yidagi ekologiyalik muhitga bo'lgan ta'sirini eng zo'r chakda tövaltimiz degan. Demak, endi hozir nurg'un joylardagi qatnash qisilinayotgan, selinmi intayin ko'p, yasilayotgan yo'llar intayin ko'p, joy bilan joylar orasidagi oraliq qisqarib İqtisad mədəniyyət almashtırış münaitə zor dərəcədə alğı sürülüb, nurgun tərəqqiyatlar barlıq kəvatıdır. Demək kəmdə bulub mu, muşu yoldu köpərək mağdıqan dostlar üçün, məsələn, mağolu, ürümçü, lopnur yuqır sürətik taş yolu mu, korluq köp barlıqan anlıq uçlar üçün, nait, kolay up kətdi, nurgun dostlar bək hoş up kətdi. Demək kəm, biz yuqırdə ilan qalmışı yolla pütkəndin ki, mu, nurgun dostlar acayip bir kolaylıqlarını ip gildim, eyli soda özrə almış tərəqiyyatlar bulsun, tərəqiyyatqımı zor paydalıq tərəplər ba. Rahmet etimiz hem de partiya hükümetke en bir qetim. Hoş şunda olsa, qadirlik dostlar. Anlavat qonaqlar, digerlik yollarınızda biz hemra programımızı. Asma gülüm, uçurunuzu tapşırıp aldık. Bopdu, bopdu hemiz. Onda oğan bosa, bopdu. Eşkısı yok hamdi, yüz koyga. Guanghui körükke koşuyon işte yollar raman deydi oran ay Guanghui körükke ketüydüp be, Jalanbay.
1: Masa şenge, olağını ziyaret kısılgınız yo, o masajmaydı ola, her kaçan, her vakit, her kanda şeyde masajmaydı ola, size soğurum cevap vermeydi ola.
0: Dahil kıbalısın tunglikten çıkırmak Allah. Bayma 6-cı kelin degendek Münsun imbopto, menin balam Münsun, o avel spitne aşında, dep yügelle. Ula maslaşmaydı, ula aşında, tuğma aşında apka ganim la ula depma. Ceylan bay. İşkinci doktor khanının aldığı kızıl çarak nesap kanmağında yolla akılıravan digen uçuruna. Toru taksi, Yusufcan evetipto. Rahmet sizge Yusufcan ha, bagen uçurunuz köp rahmetçi mi? Yani devamlık anlı uçlarımızdan uçuruları karaymışsa, o bul Kasımka.
2: Yürüz, yetti, tut, birer seçile, yakışmışsına.
0: Yakışı mı kadar
2: halınız? Kırkaşar'da yol sürüyorsan, Kırkaşar'dan paylaş yolları, her şükür etere provanı.
0: Nakıl buldu, rahmet.

0: Yıllar olan ülkeler.
1: Makul buldu. Rahmet sizge acıma. Abdurrahim efendim. Makul buldu rahmet. Nurtayka.
0: Koşan gel, bol bizden yoluk çörü, donkun koyan şimdi yollar havan.
1: Makul buldu.
0: Koşan gel, kaşını koytaygan son yaşamakta.
1: Hinem donakşı.

0: Dada, pesin soğuk kışaydın azırak kışaycı.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz. Navay usta, nallarınız acep sınıya pişip de.
2: Kemerini berket onda yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: He?
1: Memo bay berket onu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem. Nenin hızdın malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.
3: Garbacak olacaksın, sözde maşin kalırız, yolları var mı?
0: Makul buldu, rahmet be. Uçuyorunuz köp rahmet he. Hoş, Veli?
4: Riyaset be, yakışma adlığına kaylık olsun. Ben ne yapıyordun? Şimdi yemeğim ağabey. Kütürün körüm hızlıdır. Bir yavaş koltan çıkarttı. Soyu koltuğa çıkın. Yoldaşlar da sonra çok yoldaşlar.
0: Makul. Buldu, rahmet sizge Veli, rahmet. Süper inkas koyaylı. Daha ben gazkanda uçuret yok. Fukan koçları yollar avan diye uçurunu bekir efendim eve atıp da. Kadirlik dostlar Allah'a vatkınanla ettikallik yollarınızı bir semra programımızı. Programımızın Akmar Vahit Unzavut'un kollab gelip atkan istimalçılar minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlık için devamlık tırışı atkan Akmar Vahit Unzavut'u Allah'ı da talep olgan. Daha ben bir yollar avan diye bekir efendim. Siz gibi köp rahmet. Peyzvat'ta yol haberi, Peyzvat köp kısım yollar şunun da ravan da Peyzvat ki Ahmet Çamış'ın şunda umumlaştırıp da yığınca klaplaşı bir uçur bir yeri gitipti bana. Yücünge yollar ravandaydı. Bekir efendim programımızın oldu da BMG uçurulur mu? Ahırdı yığıp bırak bir yeri gitip sizde. Şihun şarkı yollar ravandı ya uçurunu yaprak evet diye bana. Rahmet.

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşak mayda.
2: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sapırınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
3: Kınanla programı başlayıp gitti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlanla bambu.
2: Sapırınızda biz sırdaş.
3: Mana biz sırdaş.
4: Sapırınızda biz sırdaş.
5: Bu programını Tırt soda çekti şirkti, alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
6: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
5: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken, bunun dike balam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük trik ve tırt.
6: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan.
7: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
5: Voh, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyotdi desa.
7: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
5: Barakat ulurdi shu. Untigisi Barakatnikini akringda quluqimga sindirib atgan tursangiz.
7: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.

Hürmetlik Radyo Anlıqçılası Pırağızı Bıstırdaş programımızın alışınlarını karşılamız. Mən Riyas Ece Dılraba Anıver. Sapınız Bıstırdaş programı Seyşinca Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratı abdisi Sılıv Şirdin namaz kademde anlatıldı. Programımızın Sılıv Şirdin abdisinin alışınlarını karşılamız. Kadelik dosa bugünkü programımızda tümenki mezmullarını oruluşturduk. Avval Urumchidagi Guyru yo'li shimoliy birinchi ko'chasida qurilish qilingan mezgilda yo'l yurish ma'ni qilindi va qatnash tarqoqlashtirildi. Yiqilg'u may qo'shimcha haqi zo'r darajada to'lanadi va qatorliq uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Programmamizning radio sayohati sayyibimizda Yipak yo'li

0: Səfər üstündəki cimcitlik adamını çarçıtıp uykuğa başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilən muğlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səfərinizde biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyyat beğişlaydı. Səfərinizde biz sırdaş.
1: Səfərinizde biz sırdaş.
0: Səfərinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səfərinizde biz sırdaş.
0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan səpirge kolaylık yaratkan şopur dostlarımızga rahmet.
5: Programmalarımızni yaqtırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlı uçularımızga rahmet.
0: Cemiyetinin her bir rojeklerde aktif güç tarpıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
5: Sila bolğaçqıla biz hemrah bolışının kımmetini his kıldık.
0: Radio dolkulları arqılıp her vakit, her cayda bizgi sırdaş bop kelibatkınanlığa köp rahmet.

0: Navay ustam, nallarınız acep sınıp pişip da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızdı malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
0: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
1: Avtomobilge çıkıp da 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlam. Her vakit bizge hemre boğallıkınla üçün siladın minnettarımız.
3: 174 Katnaş Sanat Radyosu'yı her vakit sila bilen hoşallıklardan tan behrimen bulup, sabırınlağa illiklik beğişlaydı.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'yı.

Кийин терибизни ижип 10-15 минут арам алдыруш керек. Терибизни ижип 10-15 минут ава алмаштыруш керек. Бул вакытта ава таңшыгышны эдветмесин болуду. Яна терибизни узун вакыт кыя ичип коюп, уда ава алмаштырсын болуду. Кечеде ава таңшыгышны уйку андисиге таңшаш. Uxlaganda hava tanşigüşni uyqu andisigi tanşab qoyuş qululdu. Hava tanşigüç uyqu andisigi tanşalganda temperaturasi tadrijji yuqur kötürildi. Bunda qilganda ham uxlaganda adam bedeniga soğuq ötib zukam bolup qilishdan saqlanğalı, ham toq tejigili boludu. Bunun tursingiz saat 5 atrapida etibitishki toqırlap qoysangiz boludu. Bunda qilganda ham uy ichidagi qaldoq tuban temin tursingiz saat 5 atrapida etibitishki toqırlap qoysangiz boludu. Bunda kılganda hem öy içindeki kaldık tüben temperaturdan paydalanıp salkıllıkını saklıgılı hem nurgun tok pulunu tecep kalgılı buludu. Hava tanşıgış keselinin aldığını kandak eliş gerek. Hava tanşıgış keseli tebbi adalık olsa emez. Hava tanşıgış keseli tebbi adalgu emez. Belki uzun vakit hava tanşıgışlık muhitte turganda körüldüğün bir qatar bir aramlık kesellik alametlerinin umumi atılışını körüstüdü. Daim körüldüğün kesellik alametleri başka iş, mağdursuzlanış, uyku besiş, diktini yığalmaslık, burnu pütüp su iqiş, geli kurup kıçışış, yötülüş, köz kurgaklaşış, teris kurgaklaşış qatarlıqlarını öz çıgalıdı. Hatta nefes yolu yuqumlanışı keltirip çıkırışı ya ki, əsledeki bir aramlıqını eğrılaştırı etişim ama mümkün. Hava tanşıgışını kararlık tazlaş. Hava tanşıgışının süzgüş torunu her yerim ayda bir kıtım tazlaş gerek. Nemlik saklaşka dikkat kılış. Muhabıq su içip su tuluqlaş. Hava tanşıgışının şamal çıkırış eğzinin astığa bir da su koyup nemlikini tanşış. Temperaturni bektuvan tanshimaslik. Odatda eng muvofiq temperatura 26 Selsiya gradusdan 28 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Qaraylik alda derizni ichib havo almashtirish, 2-3 soat atrofida bir qatim derizni ichish, har qatimda 10 minutdan 15 minutgacha havo almashtirib, uy ichi havosining sof bo'lishiga kafolat qilish kerak. Havo tanshigichdan shamol chiqarish eg'izini badanga bevosita qartishdan saqlanish. Soğuk şamalını bedenge bevasita qaratmaslıq bolup mu, hava tanşıgışının şamal çıkırış eğzini, baş, yüz, tiz, korsaqnın tübenki kısmı, bel kısmı qatarlıq temperaturgı bir kadar sezgür orullağa bevasita qartışdan saklanış gerek.

0: 看那西京东厢，独龙洞水一苗壮，
1: 门巴主家为吾耳，科尔克孜摇得。

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xoşal minutlarda, köyünüz yerin çağladı. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 174 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

Alam kezer yemek yollarındaki sefer, sanat bilen kaplanan Tianşan'dan ibaret bu kuruluk faaliyet vasıtasından paydalanıp, Şincan Köşme Haberleş Şirketi, işlet küçülerini yukarı süpetlik, rakamlık akıl mulazımet ve parıklık medeniyet hukuk menfaati bilen teminlerle kalmay, medeniyetine vasıt kılıp Şincan'a hikayesini yakış sözleş, Şincan sadasını yakış tarkıtışkı küş koşup, Cumhuriyet Milleti ortak gövdesi eğini müstehkemleş, Şincan'ın medeniyet sayıat kespinin yukur süpetlik terakiyatı'a türtkü buluş üçün merkez karxallarının küçünü koştu.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобиль тұрмышымызның айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәндарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
1: Әлбәтті, автомобиль әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобиль сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
1: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрді ғаланың тоғыры талышы.
3: Менің автомобилім.
2: Менің автомобилім.
4: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
5: Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
6: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
5: Şunlak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletip ya. Hem de ben işletip atayım. Bunun önündeki balam işletip. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işletiklerimiz mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Cenobi yolundaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
6: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamaqını baş götürməyli yap getdiniz qı?
5: Vah, tamaqlarınız bağan sıra oxşab ketib atıdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigansız?
5: Bereket ullurdu şu. Un tigisli Bereketnikini əkirəngdəb qulqımı sındırıb atqan tursanız.
2: Bereket, öyünge ilib kət digizdiğini yanılı Bereket uni.

0: yastıqını qırılıb, mında qılıb yastığınız olmamdı. Üzüm piş ağzımı çüş dep. Aşna qısınız olmamdı. Siz mi can tikib aşu taksi ay dep. Uyadın buyadın oncu muç lotariya ile iyilip işe tırışmatsız o. Siz mi tırışmağa buldu? Neymiş kız? Şunu olay mı? Ettigenden yağı mı? Çanlı yuvandan aldı da encür siti vatkan. Bizden encürge gepki sivetken mi? Encür çıksam ablam için yeni uçur yollaptı. Yeni bir eyle encür satkıl çıkıp tüken işkimiz bir yer turvanmayıl dep. Encürünü başka yayı satkıl ketti. Dep. Ha bu da işkanla bir yer turu asanla mı oldu kalan bir kıl hicil kuyu silesler ne olsun sizden alaydı istekli ama yandaki adamda alaydı istekli digende köpçü. Ya istimalçıyla anca hicilomayı eleyi veremdi ya yakılıkken şahsen ben üzerimden uyulsam ayağa çıksam sen hicilop kılışın mümkün. Ve kaysını asan bula edepçü. Ha bıptı bıptı ma tereplegim kilin la ma ihtipak yolu ma tereplegim kilin la ma öncürü satıdı Allah. Ha, telefon kılışım kılıp programı uçur yollayla dep durup diken Tursunca ustam. Şunu olanmış ne telefon kıldım dep esleme. Ha bıptı bıptı. Sizge mi köp rahmet Tursunca ustam gımı rahmet itaylısak dek bağlap bu mu deyme abdumu bulan bir bağlı vese anan iken rahmet itayla. Hazır rahmet isak sel bol durumu. Şunu olan linka 01 2021 Tursunca ustam ha manımı bir bağlap bese deydi cümü. Bunu mu evet koyayla. Ana aldı dikilerini bahalaptı onda alsa anla bakayla ya. Kanç bulla etrafı da bahalı diye buna.
1: Şunlar 23'ün dili boyu yaptı ama şuna mazabası kalk 50 gün 55 etrafı. Şuna 13'ün karola arası 20 min etrafı da.
0: 20 min koy etrafı da. Makul buldu rahmet.
1: Şuna 23'ün kelle yaptı 70'ün 75 min etrafı.
0: Anne 2018 ne ki şokladım bir sabah ki. 195 milyon mangan kaç pullar yaradı değil mi?
1: 2018 ne ki şokla 195 bin kilometre mangan yaptı. Mesela mazava zapat 30'un 35 etrafı.
0: 30'un 35 etrafı da makul buldu. Bunu mu evet koyduk. Yerken dağlı aldı ki yollamış onu da ravanken ya uçur ne? Yerkenlik su evet tuttu. Rahmet sizge. O yolları yavaş etçiler. Aile işlerini kıskakıl koysun mamda o ayıları yasayıp. Ay çüşte Meldkam çıkıdı. Meldkam... Bah. Allah kat efendim he. Şopur ustamla, şopur ustamla. Aldı diki doğru yolu kendinde bekliye katkımayınla. Mektepte okuyduğun 3 okuyucunun bir toksikletki minip. Tas kaldım bir yük maşınsa sokulup ketkili hazır. Saman kılıp açıdığun toksikletken bir toksikletki 3 okuyucu minip aptıken de. Hazır emniyet müşigep. Müş Ürümçi'de de emez. Sonra baksak biz başka şehirlerde mi? Mesela Kum, Mol, Kaşka, Aşu, Ulca, Aşu taraflarda mı? Hem de aşında Mindhal'la bakayım. Zaman akıp açılgan toksikilit. Hem de bir kısım rayonlarda hakikaten mesela toksikilit mağınlığa yollar var. Lekin Ürümçi'de məksus o toksikilit mağınlığa yollar yok. Şu halette hem de müşünde 3-4 ayla minip hem de minişten üzeri bulağı nispeten bir oyun kentçü. Şu an attıgen mi dedik hem de bunu atanla biz hemimiz hemiyedin bir teşvikatını küçeyteyle bulup mu atanla? Vallahi nispeten bu numuşna anlığallık atallar bolsa ya ki atrapınlardı ki müşna ballar bağlı atallar bolsa bir yetküzüp koyunlar çoğum işine. Müşna bu sebep de mi ettiğen bir vaka buldu. İki kız vardı minu yaptı ki aç toksikletini aşağıda paralıkla aldı da. Aşında bu otkan vakala kılı kılı yerlerde anlap kağıtımız. Onda kımanla. Bir hatarlık için oyun oynap oyun tarikası da kılıdığan şemez o. Özem hiç hicilop kaldım başkalarının bazarını ilgili vakanda kesip kaldım deyip oblum bir tependim. Siz baldur kayken dursanız siz neymiş konuda olsa siz kiyin kep hem de ula aşındak ma encürünü men basatay deyip başka yaketken bulsa siz hicilop oğan bulsanız. Lekin katı hicilop mu o ne mi hicilop siz mi? Da bazanın kendiki maşınla çat tuturunla men geldim deyip lauta uçur yollaptı he. 2008 yılındaki Baday, Yagır, Karren 250 milyonu mangan, yılda 2 katım yıllık teşhürüş kıldığın maşına kaç bulla etrafı da bulla dedi Tursuncan usta. Manım evet iteyle bir bağlap. Ne kılaylı manımı. Yerken dağılığını aldık yollam şunun da ravanken deydi. Cuma toktam toksul eydemeymen. Bu kesifini aynı vakitte aşındak talıgan. Men diye nay, vay minne şireli. Üzün üz mahtap üzük üzü memnun bulup üz üzdün zokluna alaydığı adem diye o kıl bir ademcim o işkılıp. Cıkla üzdün razı umaklık hazır. Da o karab ya buydun ya çıraydın ya kıvatkan kespidin ya üydikilirdin ya üzdün diken dekçi aşında razı umaydı Allah bak cık. Sizden bu cihette kıl yakışı cümü. İş yomuz üzünüzdün kıl razı

0: 7-nji aýynyň 31-nji gününden 8-nji aýynyň 4-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şenjan Halkara Avtomobil Sanayiti Körgezmesi Şenjan Halkara Yığın Körgez Merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash sanat radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Qadirlik dostlar, anglaýatgynyňlar meniň avtomobilim programmasy. Programmamyzny Xotan şäher Qarqaş ýoly 55-nji nomerga jaýlaşgan Berkat Aşlyk maý zawat alaýda talap kılgan. Programmamyzny Ürümçi şäheri Şinhua janubi ýoly jaýlaşgan Şahsat Egiz boşluk ambulatoriýasy maý alaýda talap kılgan. Programmamyzny Tirik we Tirit tygyrlaryny bazaga sagan Tirit halkara soda çekiş şirketi maý alaýda talap kılgan. Şunu bilen ýekenlik Şinhu gaýypdy çukum ismini däpdi bizge. Depem hepsiz go, maradiyon özümüzge özümüz koyup yiyiripsiz go. Şunu len yana karsak, şu bütün basketbol oynamaydım. Muş kızla bilen tepkişi oynaydım ben de eslim. Eslim edigen kız balı okşaydı diysem, futbol oynayan ben deydi go. Yok eslime oğul bala. Eslime Nurgulla kız bala dep oyla kaladıken, lekin oğul bala. Şunu len... Şu futbol oynaydıgan kızlar mı bazır? Şundak yaman oynaydıken de o futbol oynaydıgan kızlar. Şehir kaylama Canıptın Şimalga Halık Yoldun Körgezmi Yolu Kayıt Yolları Ravan diye uçurun. Şirali evet bu. Rahmet. Muş kemsöz bulbul iş kılıp. Kemsöz dep misiniz? Kemsöz kullanmadık cümo. Aşın çoğla ondan mahtam demdi. Muha gepini okup üzerimiz hıcılık ettim o. Min mahtıgan gep olsun gerçi.

0: Yana bir optimobil nima? Baholab baholab, ey bu optimobilning uchun nima bo'lmay qapti? Qanday bo'lmay qapti desangiz, tipini yozmabsiz, yil tarixini yozibsiz, tipini yozmabsiz. Tipini bir yuz yutinga, bog'liq bo'lmaydi agar unda olib qolsa, tushunmi? 2017-ninki 10 kvidim bir soba, deydi Tursunjon ustam. Mana avat aytdiqchimi, andan mana qayt bog'altirgan dulsa olib qolsam, vaqtni ching tutib bir avatinglar. Ma program oxirilishi degan vaqtda avat sizlar shuni bilan biz jiddiylashib Tursunjon ustam biz deb o'ta jiddiylash bosh. Yomon jiddiylash ketmas. Vaqt o'chib qolgandan keyin-chu. Tursunjon ustam telefon qilsanglar olo deya ba'zi olmay qoladi, aldirash bo'lgandan keyin. Shu mush vaqtning o'zi ham sizlarga berilgan bir nayt yaxshi bir vaqt. Aba altıdığan optimobilma tallaş cahit yulukan kanda meselelerinle bulsa sorab ne kuasanla cevap erişuasanla tamamen buludu cümü. Şu an yüdemde 2022 namışına bir optimobil bakken tursun can usta manımı bir bağla pese deydu tepsiyle yüzüp de bu ne sividi. Şu şey an ben de. Evet koyduk bir bağla pese olsun. Şunu ne 116 oturunun oldu koşulmuşta yollar avanken Öncür ne edikken ne üç pulken dem Öncür ağaç hanlıyanın oldu da ben deydim ablamı tependim aşağı birip ablamı tependim kaysanla dep sorana ben radyodan alıp geldim dep kengo balan Kimin 21-ninki yaca olundum bir sabahke manımı bir bağla pese karren kanç pulla etrafı da bula deydi. Evet Tursun Can Sultan bunu evet evet kunda az aldı dikilen bağla yaptı bir anlı iteyli.
1: Kimin 22-ninki saniye bir nasıl yılakken maçman baza baza parça 45 min katı yaptı. Şunu ayetteki bir ankeve yaptı 25 min 30 min katı yaptı.
0: Makul buldu rahmet onda az 2021-ninki yaca olundum bir. Ne minnin kıpaysanız. Ciddi ahvalı, kanda işler bu sümen kemsiz bulbul. Buludu, öyle bir aşındak. Yardım kıldık Allah, iş bu sümen bir yardım kılığımsa. Kadir

0: Kimmiş? Kırmızı ki Venton. Külreng. Dursuncan usta mı şunu bir bağlap ergen bulsa deydi. Hangi bula etrafı da bula de. Ozay Lushan'ın ki avazı kuşurunu alaylı.
1: 54 yolu sürüyor ya. Ay durumu mangalda mı? Bir şey kan kendi maçı yaman kuşak çıkardı. Bu sebep olgandı. Aldı da kuşurgan bir sıvası değil. Cevap verirken balta.
0: Makul makul. Ozu koydu.
1: 54 yolu sürüyor ya. Ay durumu mangalda mı? Bir şey kan kendi maçı yaman kuşak çıkardı.
0: Ayrı durum karab mağa Musa Çan kegendi yollar tosluşup aldı bir eş buldum nim boldu yaman tosluk etti o mayol dep ma ozay luşa andın ayrı durum çıkın galla sel buldurak mansala oldu kendi ma yol yazdırak bir tosluş görüle yitip de buldu aldı dikele ozay uçur bir yeri
2: Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp tərkibidiki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılıq qurohi işləp çıxağan tövən natriylik tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu.
0: Dada, pəsin soğuk çeydin azıraq çeycu.
3: Donatqudun əmdaldiyem, səl toğuzu pişkinə.
0: Dada, dada, əmdiksən bulamdı.
3: Vay tek soğak.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsemek yanılı soğukluk çay o.
3: Tallap içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
4: Navay usta, nallarınız ecep sınıya pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memo bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantayım, nenin hızdım alay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
0: Qadirlik do'stlar, anglayotganinglar, mening Optimobilim programmasi. Programmamizni Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat Ashliqmay zavod alohida talab qilgan, Urum shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shohsat Eg'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan, Tirik va Tirit tig'larini bazalsag'an Tirit xalqaro savdo shakli shirkitimi alohida talab qildi. Unda olsam, u baholab turma tursinjon ustami?
1: Shuni 20-dan Xotanlarda Qorqoshli 50 ming qatrab.
0: 45-dan 50 ming atrofida. Andilma Olimjon. Tiningla salomat bo'lsin. Mashinamni bog'altib qo'y degan, mana mashinamning o'rni qayerda deb. Michuanda, Michuan mashina bozorida. Sizga telefon nomerini aytib beraylik hamsa. Ashyoga o'pirib, men kustib, shu Tursinjon ustamga bog'altman deydigan ishingiz bo'lsa qani. Mana nomeringizni avat Tursinjon ustamning nomerini aytib qo'ydik. 138-490142. Aloqa qilishib hamsa. Basingiz bo'ldi jumi? Ahmadjon. Oho, Ahmetcan bu avazınız iniq çıxmabdı. Qayadan qay? Ha, bügürdən Aqsuqucu bu ağırlıq taş yol, yuqur sürətli taş yoldu ki, itib ki Ahmetcan. Topçanlı qavaray görülü itibdi, cümə hava tutduq topçanlı qavaray va ki. Aş yoldu manganda şopur dostlarının bir xətərlik alay diqqət qılıb yol yürüşün soraymız.
1: Dara şimal yolları şiyin adı maşınca keçənə.
0: Maqul buldu, rəhmət. Yəni qaraylı çurlağa. Şunu olan 6-cı kilin nim buldu? Vay, ben bugün işki bayağı bir molay buldum. Etliğinden yak midirlap durup açığım kevatıdı. O işki buyurgan, bu işki buyurgan. Şunda mı bir edep? Yoldaşınız mı öyde? Balınız mı öyde kaptı de? Şunu olan... Tura işken uzan kılışmam sen edep. Yeli bir vakırgı da kalatı bu kapsız da. Hepup demdi kan aklımız. Bazı işler bilmeymen deyişim belki yakışık ki. Asasa öyde aşındak. Nurgun anılı asasa okşaşıp kaldık o. Animem ne de, manimem ne de, üzen tapmamsa, üzen kımamsa dese, üzen yığıştırıp bir yer ibetken tutsan. Sen üzen kıpet, sen üzen kıpet, sen olmam dedi. Bütçü aşındak. Tabi ile aşında bir işçen kıpet tuttan. Bizi kandak, kandak ettikin. Nur.
1: Bak, yolları filan aydar bir tosyan karabanga yiyoruz. Maçın köprü, şakır bir kez yamgı var mı kez?
0: Yağmur badepti hem de meteorologiya stansından təminləyən 3 günlük hava rayı məlumatına qarsaq, bu gün yağmur badepti. Xotanın yolu çörə quruluş yolları da maşınlayacaq, lakin tosluş yox, deydi, cümü. Hem bək bilməymə, anı bilməymə, manı bilməymə deysiniz mi? Tixi bir ulanın aldıdı, qıran apam bilməydi, vay bu, işinin bilməydi, deyip yolu şansını aldıdı mı? Bir inavət məsəlisi oldu dikən. Bək bilməndə kəsiniz, müşnə bək olduğa şu... çıkıp emmiş kızsız yugurup savaşın kılıp şimdi çarçak yiydiz gelmiş. Turmuş demdi sen akıllık bulup mağabeyim

0: Şeyhun şərqi yol yolları var. Şıxı işiltidigan pürkümlərini burun işlətməb, hazır işiltib qoysam. Ayalım açıq yıqam. Hə, bubd. İşletmeyi əmsə şuna çıxınızı qapqarqı vilib aşılıq qıta şındaq. Alət yürün əmsə. Daxlı icarısınız işlərin sab serik bir xıl. Şunlar İlgar müəllim nə bu? Şuna qılıb. Hə, qulca. Oxuy. Nemi degen çıraylıq bu qulcanın asmalıdır. Kök kök asman, andı sandı, ayaqdı, mayaqdı, bulut, ma havası. Ma oylıqı, əvətkən şüpinsi qırap bir xıl, şundaq sap hava isqıl aldım cümü mən İlgar müəllim. Resimge qarab ma havalan his qalalaymız biz. Sap bir xil hava dimiqimizga uruldi ma resimlashib inla qarab. Qadirli do'stlar, programmamizda mush nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Mulligirin Abdullardan shunda bir tavsiyalarimiz bor. Endi bugungi tavsiya nima ekan deysa, metanol benzin bilan odatki benzinning farqi nima deydi. Metanol benzin bilan odatki benzin xomashyosi kuyish alohidligi, harakatlantirgich kuch ifodasi, ximiyaviy xususiyati, muhit asrash, ishiltishga mos keladigan avtomobil tipi qatorliq jihatlarda ro'shan farq ega. Metanol benzin benzinga alohida qo'shimcha modda almashtirib tayyorlangan aralash yoqilg'i bo'lsa, odatki benzin neftdan suzib saplashtirib olingan an'anaviy yoqilg'i hisoblanadi. Endi harakatlantirgich kuch jihatida metanol benzinniki issiqlik qimmati odatki benzindan tuvan. O'xshash miqdorda ishlatganda harakatlantirgich kuchi bir qadar ojiz. Yiqilg'i sarfiyati bir qadar yuqori. Endi buni ishlatgan avtomobilni tuvan temperaturlik muhitda sovuqda o'taldirish bir qadar qiyin. Muhit asrash jihatida metanol benzin texmo to'liq kuyadi. Keraksiz gaz chiqarindisi bir qadar pokiz, lekin kuyish jarayonida oz miqdordagi kislotali moddalar hosil bo'lib, optolning ishlatilish umri va sayvan suyuqchi, ya'ni 3 elementlik katalizatorga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Undasa ovozi quchurlar qaraylar, Abdulla xotin yomon chiqqan.
1: 70-ci yıllar, 80-ci yıllardaki ballar dert hatalarını getir anlattı. Çünkü o vakti de gep anlamışsa kaç kayak olan parçak vas vas kurttu. Ağzı bu ballağa uşak bulmaydı dediğim bir kaydı çıkıyordu. Bu balın huğu kaldı ki bu balın makul de koyup sesli kısı yüzünü bir gülü kırıp çok sıkı yüzü kalanlığa ne geliyordu. Eski bu balın acı 14 yıldır köpü kaldı. Kattı uluş kere kay parçakları. Acı telefonla sınırı vas vas. Umuğun dediğim bu da kıldı.
0: Әмді бізіне үлгір қандай тәрбиелген болса, біз мұ әмді ғазыр қыбаллаға шу қыл әлетті тәрбие қып, мән мұ ашында ұрып тұқмақ еп чоңға, сені мұ ашында ұрып чоң қылымен десек, ақмайды Абдулла Хотен. Әмді ғазыр қы шарайыт, ғазыр қы вақыт, балла иватқан тәрбие әмін әсә. Үлгарылышып кетті, баллан бәк ақылы құп кетті. Bəzi nəsləni əmdə gərçi turmuş təcrübə cəhətdə bizə yetmişmi lakin bildiğin nəsir bəkçə xub getdi ballarının üçün. Urup tərbiyələşni şəxsən əmdə onu təşəbbüs qımaymız. Lakin əmdə nokul halda uruplu tərbiyələşəməz. Müşü atalla bizni ilgirmiş közdür bilən baş quratdıqım da qarab dadlarımızdan qapaqlarga apımızdan da çırayı qarab mı özümüzni bilkitətdik bir islanı qılatdıq əmdə. Hürmət qılatdıq çoğlanı əm ballanı mı şu xıl əmdə əmmi balını malıqı tərbiyə qilib oxşa şunmaydı çün ma balını manda tərbiyə ilibdikə sən mı balanı saat 12 tamaq verib kəs saat 10 uxultub manda qısa manda oldu dəb əm ballağa oxşa şiş bulmuğan ballağa oxşa şiş bulmuğan əmdə tərbiyə usul qollandikəmiz çoğun nukul bir mukum bir nimisin formulası mı yox çoğun əmimiz özümüzdeki balısındaki mecaz xarakteri qarta özümüzdən mecaz xarakteri şarait əhval qarta əmdə tərbiyilisək bulud azraq bir qatıq yara kəxi xuysaq buludu ballağa Ем ойлауаты дуу балла. Қандығырақ кек қысам өті дуу, ама балларымыз үшініміз ғой бір үшінішкі тұрышпа қайлы пәкәт үшенмесек. Мүмежәз қандығырақ бұның, қандығырақ қаттыққы мұ, яғы үмшақ тұрамды бұ деп. Мұш үрімчеді дымы дымықымыз ғұрылсы болады деп әк дымы, ғамғыр яғамма қиынлып кетіп бар, бірге еңі бәсті деп тұрғын жаңа. Ауа, бүгін 28 сәл, қандығырақ. Ұлғар мұалым бірге қыпты неймді де.
1: Ә, Рушенгүл яқтыма ақтан су азырақ ямғыр яққан жүгін ауа әркәттен пейді. Қалқын.
0: Үрімчіді мәмді ямғыр яқса, бүгін әтті салқын аздыр ма? Ал тұтық сәл салқын, лекін сәл дымық дейді ғома тұрғынжан ұстам. Алымжан немдейді, айалла бәк ішчан әқылық чечен пакыз өп кесаңла әрлі өй кірс, оны қымыдың, бұны қымыдың деп тұлап кеттікен сілі адам қылдың аш тапамайды кәдіп шу. Бәк чечен пакыз өп кесе текі болмыған, Өйінің іштерін мұнда бір әркен қиялы қойу әсі өйінің ішіні қымыдың өй тазымыдың деп қапылауатқан. Әм ішін айш. Hay Alimcan. Aynı vaqtda dastlabdə yoray dikən bu ərlər oyollarğa, qızlar oğullarğa yorışıb, onda ilişib tigişib birə kirgəndikən, ustasta oşunu yormay qaldı ikən qutan, qanda olub munda olub qaldı ikən. Jalanbay.
1: Roşay gör, demək bu onu surub tərbiyəlməyimiz, lakin gətməyimiz də qapıqçıyət umayın bolmaydı.
0: Onda özünüzün ahvalı qaraqan balınız unda gəqsiniz. Qanda qanda bala həm də o uruşun təşəbbüs qılmayımız. Ən yaxşı urmaqla balını. Çimi? Aqıllıq amma bək ondamı da ketkilim bulmaydı Əmirjan. Əmmən onda bir tayaqdım da qaydap əmmis manda da ketsək mi toğru bulmaydı hazır. Şunda ədəb əxlaqlıq acayip ixtidarlıq yaxşı çoğun bulatqan ballamı cıq 20 neçə yaşıdık çoğunlar üçün nurgun işlanı qıbır vatqan 20 neçə yaşıdık xeyli çoğun işlanı qıbır vatqan aşında ballamı xeyli bu əmdi ulan itirap qımısa xumaydı. İtirap qıladığan itirap qılımız bulmaydıqan yerin bulmaydı deyimiz. Aşında buluş kerek deyip oylaymız emdi. Kızıltak yolu da tosuluş ba deyip şimdi deydi. Mehmet Ali efendim.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı bize bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğa lıkkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit unları üzülmeydiken ha?
5: Şundak bombay, unlu yüp yigil bombaydı odana Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay ilgar teknika mesuliyetçilik bile işlep çıkırılgan.
4: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit unları yedisek bolduken de.
5: Elbet şunda kanca maktısa maktığım kilidu.
4: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Orunu alayıda talep kılgan.
6: Akı, abdumobulumun asırtay digen.
4: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Orunu bara. Bahası muhabbet mülazimete etraflıq Fokus Sılıklaşmayları xalıq soğurtsu katlaştırılgan.
6: Aşındak yakşı bosa hazırlı baray.
4: Caylad'ın vakaletçi akırdı.
7: Ma 177 şünçülük yapsız anlavaktan ma Mevlüt İbrahim'in mesanları. Ma Mevlüt İbrahim'in mesanları şart bir oncuma ma Mevlüt İbrahim'in çıkacağımı çıkırken. Yollarımızda anlamak anlamalar, şaşırma valla.

0: yanında pırılsız.
1: Olgaç pırılsız yetimde yollarımız rahva.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

yollarınızda biz hamro programımız. Hem bana cavlan toğır deydi. Bugün düştük yollarımızda biz hamro programımız arkalı anlıkçılarımız için mülazımet kılıç fırsatı gelişkendikimizden tolu mu kırsamız rahmet anlıkçılar. Bana ben geldim. Nurgun anlıkçılarımızın belki radyo çastosunu bir izliyette de tötük toğırlap radyo aldı da teyye bokturu vatkan buluşu mümkün. Hazırının özde. Fikir yollap programımız katmışı vatkan bağırlık anlıkçılar. Sizlerge köpten köp rahmet eğitimiz. Veya seç dostumla ve Ulut İbrahim'din hem mınlağa salamla ketti. Ay rahmet. Yine kaderlik anlıkçılar onda kosa devamlıktırdı programımız katışı berkası yolu bilektirdin kımmetlik yolu uçturuları besanla boludu. Biz bilen para anlayışını kalaydıgan timlerinle bolsa. Elbette bizden veyşin salonumuz yolu sanla boludu. Bizden veyşin salonumuzdaki numarı XG1074 FM.

0: Mana nurgun anglovchilarimiz rostdilni saqlab turibdi-ku unda asa. Dostlarimizning balkim uchurlarim birinchi bo'lib chiqqan bo'lsa bo'ladi deb o'ylab qilayotgan dostlarimiz bo'lishi mumkin. Abdurahmon so'm kichi rahmat, bu yo'chinglar orqali gapsiz. Kal yo'kan mushundoq issiqlarda tovuzlarni avatib qatnashibsiz. Xursan bo'ldik. Ilg'ar ma'lum nemigu hu hu hu deb kulgandiki anglab qaylar.
1: Anglaymiz, anglaymiz. Mana Mavlud Ibrohimning mastonlatib bizni ayotda to'plab qaldi.
0: Voy rahmat. Top toplaq avat etdinglar onda asa. Javlan.
2: Sariyat yetkiliche yo'l kerak. Ma azatlikda yana la mashin yo'q, direktor tarafdan. Sog'a yana qilaram.
0: Ma'qul. Rahmat Javlan. Ilg'ar ma'lum ta'tillar bo'lib. G'uljining kim o'shu baranglik qo'ylarida. Pok soy tashlab turgan Pokiz tozlangan soy tashlab turgan shunda qo'ylarida. Karvatqi ko'pini silib Yastıq yılınıp, başının astıq işki kolunu koyup, tızını almap koyup, putunun uçunu lınıştı, hep radyo anlavatkan körünüş göz aldım geldi. Tatil küllürünüz könüllük ehmiyatı kötkeciğim o. Lantiyan çüşlüğünüz hayırlık olsun İsa Maka. Bugün işki vakit çıkırken siz de radyo gidip, ye ye ye, muşu bir vakit arançıdayım hemen. Ham xemir dukini ochadigan oq marvoid ullardan foydalanib ishlatib ham xemir dukini ochirgan Zuhra xonim mana programmamizni anglab o'tibdi. Rahmat. Baxtiyor.
1: Isam kamning nomi mening ma'lum Ravonka demakchiman
0: aslida. Isam kamning ma'l Ravonka demakchiman. Ani kayndi ma shirali moybas qachon tanishildiga Roshangul xonim deydi. Roshangul xonim uyiga chiqib ketdi hozir. Qozon beshig'i o'tish oldida turibdi. Moybasi tanishilib bo'ldi. Tunigin attiganda moybasi tanishilib bo'ldi. Oltmo olt punch bo'ldi. Shunaqa tunigin moy qashlatganlar. Bir fikr berib baqqan bo'lsanglar, jimo bir fikr beritinglar. Nim bo'ldi mayot bir anglovchimiz DD mashina to'liq mas'uliyat deydi bu qandasiga mushunda orilidu qoyil bo'lmasa qayt qarab chiqishni qaysi usulda iltimos qilsak bo'ldi. Qatnas saqchi cho'ng atirtining qonun tuzum ishxonasi deb bir o'rni bor. Qonun tuzum ishxonasi FJK deb ashaga kirsangiz bo'ldi, jimo. Abdullah Xotan.
1: 174 Mazutka yolu türü. Maşı kamışan 3. etiret. Tövbe yolları var.
0: May makul rahmet. Gülmira, Mevlut İbrahim'in mestanlığı topu da mestanlığının biri. Ben Mehmet Hayya'daydı. Rahmet Gül Cemile. Rahmet siz gecim o. Mahmutcan.
1: 174 yolu kare. Yeni bazak ile cülanı aldı da maşını açar çıkarak.
0: Makul rahmet. Ey Şer Ali, Şer Ali, Şer Ali. Maşı uçurdu begen bolsanız. Bek hoşup gitti tüm cuma. Beşi dikisi sel. Adamını hıcıl kıldırıp koyduğa uçurularken bu tasvirleş bayalla. Yakşıma hadi gayet başta bok pereşir elini uçurunu. Yakşıma? Yakşı. Şinmin şarkı yolu ravan. Şinmin garbi yolu ravan. Deydi rahmet. Yollar onunla ravan bulsun. Mehmetcan Toğrak.
3: Tam Mevlüt İbrahim'in kanda havanın zaksını al. Kargıya kadar buldum. Merhaba.
0: Rahmet.
3: Keskenler melekte, yaranlık avazıları bildim anlavatımen.
0: Vay rahmet.
3: Kesmesi bitiminin salamet söz uçumluk bulsun.
0: Vay rahmet. Muşu yakşı tileklemi. Radyo aldık barlık dostlarımızla bir gibi olsun. Rişte, bek rişte bağlap. Şişlik yollarınız gibi zemra. Yakşı mısınız Mevlüt Aka? Şarkı aylanma koşulması üçüncülük ravandaydı. Yollarına devamlı ravan bulsun. Cuma. Rabiyam simlik anlıqçımız rəhmət sizdən kimi əvət otqan bir avçiyanlarınızqa. Bizdən mi sizgi seyğınışlıq salamla kəttim məvlüd tay deydi ıqbal ədimiz. Rəhmət ıqbal ədimiz bay. İsam kam kəldi mi əncür satqaş anlıq ətmədim. Vəy, mən kəldim. Bunda olsa məvlüdni otaqızıb qoyab talağı çıqay. Əncür setiş birəyim o, yiyiş birəyim o. Şöq oturan İsam kəyə çıxıb yap qoyab əmdi. Səvi kəpsiz qızğın qarşalımız. Amin gül sizdimi qızğın qarşalımız. Mana Qulcudiki Abdurimkam.
4: 174 Riyasət Çoxlu Dostlar yaşınıza Mevlüt İbrahim hoş geldiniz qarşalımız.
0: Rəhmət.
4: Yol xeyirli olsun. Qonuq olsun. Qulcudiki Abdurimkam. Nöyen yolu, Karbaydan yolu yoksa Tiyamo yolu var, Tiyamo yolu, Nöyen yolu yoksa Şimdiyan yolu var. Şimdi boyun istansın, kalıca parak mağazın yolları var.
0: Makul makul rahmet. Gülce aslında varançuran mı abirim ki? Sel varançuran çıkıp orada. Gülceler deyken sel tanışırak mı ki de oyluğun bu mısa? Cimcit, havalık de be. Tort taksi 5553 bu programımız başına başlanması hapamana emdi kilovatımız bir baştın kilovatımız bulamdı. Yaş çoğuyu kasırmış ballanın aldırağın geldiğini. Kekkın mıydı sen teki? bir baştan kilovatkan 13'ten 6 ütüptü dedi uçurunuz. Nurgu uçurlar bu anlap oldunuz bayatı uçurlar ya. Kanda havalınız yakışma Mevlüt İbrahim dedi tor taksi 5553. Garbi taşka aylanma cücaven körüktün ötüp maşılla köp toktap minavatımız. Udulduğun tatip mimi senden udulduğun tatip ayırdırım yolun işi dedi. Buldu. Bir şirketim yollapma hazır uçurlar şunçilik köp. Gülce ayyuruk 5 kıl metallar şarısından aldı da maşallah toşak dedi dostlarımız özanla eskılanla bol bol gayadımız rahmet sizge. 110'nın uçuru. Ben bu programmanlarını yaktırıp anlavattım ya İsam Kam yumur sözler beyası bol attı dedim. Hey mayaktın çıkıp la ayaktın yumur desen la benim isimge taza kemme yuvatı dedi ya. Ama şu yumur isimgi kege vakti de dep birey bulamdı 110. Kaşkayar'ın yol haberi Balla Sıfen'le kaldır. Havan Mevlüt Akka'daydı. Yakıp durmuş. Bir işki kinişkinin numur toluklaştığın salametik tekşiriş gitmemdi ketmemdi. Numur toluklaştığın için salametik tekşiriş gitmeydi. Olmaş duruş için salametlik tekşiriş gitmedi. Yani en yoldurumu koşulun için maşini köp deken tosluş yok. Kuşurlarını tiz demesem hazır. Ma yana kalkışaydı Allah çıkıdı kalkışaydı. Ya ulan.
2: O zaman işte bak böyle babacak arap anlaşan korkacağım kuzum sen azak maşiyecek. İçindik et sana ama babacak gerekecek. Koşayım işte ama.
0: Mehmet Akay yakışı mı bugün devam mı yapsız dedi. Devam mı diyeyim Mehmet Akınız emez. Ben Mevlüt Akınız Cuma.

0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emdi aldım, sel toğızıp içkine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Bakıt ve kuşallıklı tolgan hayatlı seferde bir sırdışınız bolsun.
3: Abdumobil haydab seferge atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
2: Öydük çağlarınızda sizge kuşallık ipkilerleydiğen bir sırdışınız bolsun.
3: Katnaşka alakadar beşiniz katkan meselelerinizge cevap berip, yol yürüyüş jarayanında yoluqqan qiyinçiliklarınızga yardan berelgidek hemrayınız bolsun.
2: Radyo çastotanızni 107.4 toğırlanda çehrinizni tebessümge toldurup bizge hemra bulun.
3: Biz siz üçün her cayda, her vakit en yaxşısı buluşqa tırışımız.
2: Qadirlik anglıqçılar programımızı davamlaştırıbatımız. Deqtinglar adı bolıbatqanı 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun bir bastan altılıbatqan Çüşlük yollarınızda biz hemra programımız. Qadirlik anglıqçılar programımızı Ak Mervayet un zavutunu kollab kelibatqan istimalçılar minnettarlıq bildiriş ve istimalçıların sağlamlıq için davamlıqtırışıbatqan Ak Mervayet zavutu. Şilt bakallarının əmisi maqtaydıqan dost baradarla bir-birge tavsiye kıldıqan Esil Abdul Foko Abdulleri alaydı talep kıldı. Hem de anlıkçılarımızın ki uçurları karsak, acı gül malım mı? Ettikenden tatip ızcılmış o program anlığını. 107.4 katına senet radyosu anlayıp geliyordum ya. Her bir programının ki özgü has alaydılığı bağ. Tərbiyyə əhmiyyəti bar. Yəni bir qitim, riyasətçilərinin 107.4 qatnaş sənət radiosu barlıq xadimlərinin mənim üçündək aktiv energiyilik məzmunlarını bilən məşu məzmunlarını bizə təminləb verib kilovatqınıq köpdən köp rəhmət. Bugün Qashqa acayip ısıq, ısıqı çıdıq olunmaydı, deyə uçur yollabdı, demisim o. Qashqada hava uçuq bəzdi bulutluq. Temperatura 21'den 39 Celsius gradus kışken. 21'den 39 Celsius gradus kışken. Ama o fıçırlığa da anlatıp oğandı ki onun kendini ama avaraydı ki bazı özgürlüklerini yetkizeli. Halide, yakşı mı mevlüt çubu? Kayısı Yangon Cinchan'ın 3. kararlık 3. karar hakkında iştigen filmimizde ködüm. Ben şu yerden dayıkva yani yakın. Ben 3. kararını almadım ben 2. kararı şu yerden ağan. Asanız buludu, berip, körüp. Eğer ben yerden kıyıda kişiler olsa, aydısınız buldu, değil mi? İlgar malım, pah, olcunun, pakiz.
4: Olcunun yolu kavri, Ningyuan Yuli, Eşerlik Anıbala, Doktorkan Serap Karapman'a yolun işte, yollar ava ne?
2: Ne mi diyeyim, pakiz tazlanan, hazır hem yolla koşundak. Acayip pakiz tazlanıp gittim, yolla, boptu. Ondan sonra, Uçurullah, bulbul göya edimiz, rahmet ma. Güllerini evet gününüzden kursan bulduk. Yani her bir anlığının uçurunu tesvirlep hem bulamadık şunu doğrusu ola. Bana muşu pulgu minip tümen go deydi. Ve yakışıptı go. Ettikenden tat hazırlıkçı 272 mangan basınız Abdullah Hoten. Üçtünki ısıkta tekme oturdu. Bir 600 köyden aşırı itip 47 gidek size mesajımı. Örümçinin taksi zıgıcığını nerede almıştırdığı anda o taksi çüstemle. Kayada takatkan diye. Aşu nerede takatkan olsa aşağıda almıştırdı ya. Enin kendi ma yekenge ayırıp ulan bilen kaydırgan ballo. Ma bir anlıkçımızdan bir yardımı kerek yok kaptı. 25 yaş kirgen bir inis bakken ma ahlik darısal tosal kufçırgan. Ama amlık gap kılış. Mesela turmuşta her kaysi, turmuşta her kaysi cevapta adam da özünün acıtını çıkalaydıken. Ama örümçinin yakın kaytmakçı, ayrıpalılık kaytmakçı olan anlıkçılar eğer anlatkan bulsanlar. Mesela dostumuzun bir yerden begen bulsanlar. Ne çıkıyordum bir ama öydükler olan birlikte örümçi kesel kösetkili kepken. Şimdi bu öydükleri doktorhan deyip de bırak o bala üyede turuşluk halıma devamlı çık gidiyken de. Çıkıp gitkendikken bazı adamda jütüp bitirgen akval buldu ki. Şuna ama örümçeden biz yekenge ekeli bilişini oylu şütüptü. Hem de poyuzga bilen kayıt gelse yani hatırcam bombaydı iken, yani birisi vakit uzun gidirken. Ona hem de yollarda kalayım kuma çıkıp gelip izleyirken kılanmaya kılıçta ensereydikken şuna bula. Ayırıp bulan bilen bak kaytırıp ekegen bosa dep. Lekin şu da bosa hem de o bala öz yalnız mesela encellerini ütemeydikken, dıncikularını bilmesliğinin ensereydikken. Şuna mı şu bir işkin işçi de bosa mı şu ürümçinin yeken ürümçinin yeken kaytırgan. Yolucular bosa hem de lakı gel kılıç cihetini, kalan cihetini, özünün acısını çıkalıgan iken şu koldun itekler miyine birlikte emra bulup bırak kaytırıp ekil şüphegen bosanla. Biz ma yeken tereptin bir özümüz aldık çıkıp kabul kılavasa. Muşundak birlikte bir kayttırıp ekil işte halaydıgan ve muşet yardım kıldıgan dostlar ben bilen alakalaşkan bosanla deydu. Benim de programımızı ma uçurun yollap mı yakışık siz? Mubada muşundak bir oy buldum ağaç gitti onda yeri bosa çatay yok. Digiçiler bosa ma numarını izil ona eğer. Ya ki bizge uçur yolu sağla boludu ben ağaç gitteydi. Ya ki olmasa ben numarını dep yere yizi bilenle. Çünkü Nurgun bazı anlayan dostlarımız ve işinimiz bombaya kaldık emez mi? Onda o kandı ki hey bu ve işini kitip kıpakçı varlıkta azırak vakit gidirge. 181 67 46 10 76 181 67 46 10 76. Eğer yardım kılışı kalaydıgan dostlarımız bolsa, yardım kılaydı sana buldu. Ya ki bayan kıyıd numar bulan alakalı sana buldu. Cuma anlıkçılar. Anlıkçılar devamlıktır da programımızda kızgılık bulan kadınaşka işler. Cuma anlıkçılar.
5: Longçenci altın bulak tarafımızda yanlışma için köpkeden.
2: Makul rahmet. Yakşı mı riyaset çöpür ustamla. Yakşı mı minin pravam. Şiki numarım kalan. İdi 20. sıra toluk buludu. Numar tatılıp gitip kalsa 20. saatteki tatkısam bulam dedi. Bambaydı o. İşki numarınız kalan bulsa 20. saatteki numarınız tatılsa prağınız ölüdü deyin gibi. Uşudun kettidü deyin gibi. Siz özlükten tatıydı da hazır. Siz numar toluklandıgan deyken tatkızım edip şuna 20. saat bulsa yani 15 gün katnaş kaydısıyla anlık boysunup yollur şuan zaman kılımız. Yakup olmasa şofa cemfer arkalık numaranızı kaydırıp ekelseniz buladı. 20 cestakçı bakan aralıkta altı numaranı kaydırıp ekeladıysız. Şofa cemfer okup, ügünüp. Eğer bilmişsiniz siz yine de oturup etsiniz. Dostlarınız bulamdı ya ki alakilleriniz bulamdı okup ekepes buladı. Şuna bunu hatırlayacağım 20 cestakını. Toş kızı olsuz. 20 cestakın burun. Cerimanları bulsa çokum tölüydün. Eğer ceriman tölümek yapmazsanız İşki numar boyunca çıkıdı cuma prağınız. Toluklanmaydı işki numar boyunca çıkıdı. Taksi zıgıcını ne de almıştırdı kanda ustamla deyip. Taksi zıgıcını ne de takatkan bu seşe de almıştırdı kanda. Taksi ustamla bir depirgan ama anlıkçımızda. Bayan bir cevap versem yeni uçur yollaptı. Oğulcu taşlep gülür ava dedi Abdurrahman Somkuç. Yo taşlep gülü çıkalaydı kanda bu size hemen ha. Ne mi diken yakış bu. Abdurrahman son kişi bugün taşlep kige çıkıp dur. Bu hakikaten hoş haber boptur.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnash Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnash Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnash Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı. Şunda qadirlik anlıqçılar, xeyni ona xosa fıçırılır anla bası yollu sağına boludu. Biz yardım kılışını xalaydıqan fıçırılır anla bası yollu sağına boludu. Bizden kevişin salonumuz XG1074 FM. Vaxtı ütüp gitip qalgan fıçırılır anla bası, şimdi qayt yollu vətkəyisle. Şükür nomor qalqamısa, menonca maşinini bək aydab kətmisən, pravodun yeni nomor tatlıp kəsi ciddi qutquz ışıqın bilgir baydab. Şunda Yakın olmasa bayam dikende kaçtı. Şofa Canfer arkalık azrak olsun numarını kaydırıp ekası oldu. Olmasa yani on numar tatkız alakan adamış ki numarını tatkız iterleydi. Alımcan şuna mı? Alımcan küyünüp uçarıyor laptacıma. Taksi zıgırcağını almıştırış ketmeydi. O özlükten yılsana uzaraydı.

Yok, 6 yılda 10 yılda bir almıştırdı. 6 yılda bir 10 yılda. Şu acı anlıkçımızı taksi zıgırcağını almıştırmak için ana dağı, salam dağı. Sınavlıkı geniş şekillik mi ya bank kartı şekillik mi? Eğer bank kartı şekillik olsa, kaysa banka olsa şu bankınınki kızık liniye numarası telefon kısağınız bolu da hem de isim kilovatı da. Ağo, geniş şekillik olsa, benim ağo taksi ayda vatka ustamla. Bizden taksi ayda vatka ustamla zıgı canını almıştır bayda vatkan silaya nur. Nurgun dostlarımız battanla. İnsan degen dostumuz tuğdun hıçı Şan Yüncüncü yollar avan diye uçurdum yollap da sıkıtıp kalmışsın selametiniz dikkat kılın çarçap kılman aka da köyünü pışır yollan sevi sanlımızı köptün köp rahmet silahım hem şundak sıkıtıp kalmışsın sıktı mı da piyanış kalay dikkat kılın işte kül Cemile yey man akşi 28 yıl aldı da toy kımığa vaktim ne esiltip koydum yininki tep külü boptu. Bazı nakşla, manımışla güzel esimle koynak başlaydı. Demek şu vaktlerini oyla, bir kıl keyfiyatınız, yürekiniz fizi de bulup keyfiyatınız villedi kötürlük ağamıza. Yakşı. yaşlık tepki bu oturup kettiniz de. Demin sonra anlık uçulamam da avaraydı ki bazı bir özgürlüklerini yetkizeyle. Şunun için boğan aralıkta mı anlık uçularımız bir taraftan bu uçurulan anlığa seni bir taraftan arkası yol bileklerinden toktuma yol uçur. Ben sana boludu. Hazır hem de bekme tostluş yegremezken birden bir tostluş en gevdelik bolu atka yama içti bakıyılırken. İkincisi sucu şarık köçüsü, üçüncisi Tayyuan Beylo, törtüncisi Yohan Allah. Kağan cayla da abdumabulla biraz köprek dikin, berk balıkı, vay de gidek tostluş yok. Sonra bugün demir iş güldür de, bazağı çıkıp, yak sayılı sayı atkılıp, yak mal setilip kelimesi anla, yak olmasa Akmervayt, onunla altıgı berip, menfil çanı verip, Akmervayt, Onu ya görüşlerin toluklap koymasa onu tamamen bol edik ya onu kuşlarımıza. Yine de onu noktada uçur bagajla. Andi, yamgurunun haberini ipkiley. Ürümçüm hakikaten ait ısıgan. Bugün kündüzden keçikçe, yani 7. 5. günü bugün kündüzden keçikçe, ürümçü de ava bulut bulup azarak yamgur yakıdı. Vah! Dep getiren bolun oladı ya. Yamgur yakka vakti de talağı çıkıp olasılamu ya. Şiiriz takıp öyle otur ki dersle ama. Onda olsa yamgurgu tayarlık kılaylı. Şu yamgur vakitlerini kandak ötküzüşüne oylu şu bakaylı. Cuma. Temperatura 22'den 28 celsiye grazı kışı bulundu. Eğer de kündüzden keçikçe hava bulutluk. Temperatura 22'den 28 celsiye grazı kışı. Yani temperatura da bek çok özgürüşümü bulup gitmeydi ki anla ustasla. Onun kendinden 7'nin 7. günü kündüzden keçikçe yana azırak yamgur yıkıp hava bulutluk dedi ki. 22'den 25 celsiye gradusça. Demek Ürümçü'de bugünden başlayıp 7. sağcı boğan aralıkta az dolu salkın bir avaray kelge. Şuna dostlarımızın ki şuca ağan dostlarımızın ki Ürümçü kez sana ne mutkulmaz. Ma iki üç gün ma Ürümçü'deki salkınlıktan tam bir behrinleydi. Hem de yağmur yağıdıkan cayla karsak 6 ayda azarak yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 28 celsiye gradusça. 6 ayı basalan bulduken. Çöçek basanlan buldu, tarbakatay basanlan. Ya. Azırak yağmur yıkıp ki hava bulutlandı. Çöçekte. Bortalat azırak yağmur yıkıp ki hava bulutlandı. Temperatura 18'in 31 celsiye gradus. Yağmur yağdıgan caylan da vatı ben. Köyden de azırak yağmur yıkıp ki hava bulutlandı. Temperatura 21'in 33 celsiye gradus. Köyden de yağmur yıkıp bakan ki Şihenze. Şihenze'de hava tutuk bulup ki azırak yağmur yağdı. Lekin ma Ürümçü'den sancı yakın sancı da yağmur yağmaydı ki. Ürümçü de azıra ava bulutunum, azıra yağmur yağıdı iken. Hem de kumulgu vardı kan dostlar sel dikkat kısağına buldu iken. O küçlük borandı ne? Kök agahlandırı signali ilan kıptı. 7. anan 5. gün saat 10'dan 59 metretken de borandın kök agahlandırı signali ilan kılınan kumulga. Mölçerinizce bugün keçidin 7. sıra keçikçe deyici mi? Bugün keçidin 7. sıra keçikçe kumulunun ki şehir için ha? Köp kısım caylarda 8-9 bal ötkünçü boran. 100 çakırımlık şamalı kızlarda boran küçü. Yani ötkünçü boran küçü 11-12 bal giydi diken. Dostlarımızın ki paydalanıp kılışını. Çın kalbimizin ümit kılımız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu. Yollarınızda biz Amra programımızda devamlı kıyaktırıp anlığa işler. Kızgılıkla katnaş kıyaslar. Nurgun uçurlar çıkılıp gidip de.

bir mırıldap yetkizimiz. Kişilik yollarınız biz emre programımızda Akmer Vahit 10 zaatını kollab gelibatkan istimalçılar minnettarlık bildiriş ve istimalçıların sağlamlık için devamlı kırışı batkan Akmer Vahit zaatı Allah'a talep oldu. Onun için başka işletip bakkallarının amısı maktaydıgan dost buraderle birbirge tavsiye kılgan Esil Abdul, Foku Abdullarımı Allah'a talep oldu.

0: Hans Tolle yine valdi anmayı mı dedim. Ya siz tolu tekmeyi mi deyip yeni bilip açığını keltirip koyup. Mandam sınaşkan bana mey bırı bırı alınır. Baktı. Hazır ne ayeti bekli geçerken bana sana yakışıptı. Ben bir yerlerle seferlerle mangandı yokuşlarla demeyiz ki çoğunda da gip onlar kımmetli. Vay beni pek ne kemsiz bul bul. Hazır geptik toşak hazır. O bul tonu tonul dağı tonur ama sey kalbiye tonulu bu. Tonulun şimdi 90% sigineli yakışken. 10% avasal gaz koş dedi. Çıkıp oğan ikini yakışıp getirdi hocam. Minin üyem Tian Shan rayini terepte. Men ayılda tamak yetiştin kıynılvatkan çoğunlığa berip, tamaklarını itip, üyelerini ançımıcı tazlap, halmın bop geldiğen iş bas kalaydı gendim dedi hocam. Ütken bu şundak bir fıçırlığını bir sonra batattığında anlık uçularımız. Bütün müşteri bir kuşurla bosa dep. Eğer müşterinin de bir ihtiyacıyla bosa, ben bu meyge hatırlayıp koyay. Telefon numarını ilan kıpıra yakımsa, yizip alam size hemen depre yazır. Benim uyum tenşer ayını terepte hemen, ayıldı tamak yetiştiğinden kıyılmatkan çoğunluğa verip tamaklarını itip, öğlerini açmış, tazlap, almam bu kildiği aşı olsun kılaydı gendim. İhtiyacı bana dostla alakalı buldu dedi. Telefon 13-3-9-84-17-09 13-3-9-84-17-09 Eğer atalarınla kalmış ne bir ihtiyaç tüpeldin biz de bir adam izdavat kalmasana alakalısı baksana buldu 13-3-9-84-17-09 İzi olan mı kalla evet pesek tamamen buludu gayet fıçır yolu sanlacı mı bir kısım yolu bilekleri nait ravan ki hazırının özde yanı Fıçırla toktumayı kilovatıdı bu. Biz yine nispeten bir hoşallık işe. Veli.
1: Hürmetli kreatifler yaşımızda ama Aksun 2 var bu. Şansa işi bu. Bir kişi oturduğumuz tepki oldu. Yanan tuz tükettim ayol kırkanağına. Aksun dostlar çöpür dostlar.
0: Buldu buldu. Aksun 2 dostlar payılınlık kolaylı. Honda Cacizden gazba gazba gazba. De, suallı bağ digen dostumuz evet. De. Honda Cacizden de normal gaz bir vatıdı o da ediyor sen canım bana. Abdikerim.
1: Yol kavre, Mevut İbrahim. Yeni o dizinin yolları siddi daha şey olur. Maşını sel köptü, şu çalışıyor.
0: Makul anla vatkın anla. 177-4. Hatta sen et radyosun bir basın altılı vatkan. Yollarımızda biz hemra programımızı.

107.4 Qatnaş Sanat Radiosi. Qadirlik anglıçılar hazır 13'ten 56 minut dedi. Demek programımızdaki aldınkı bir saatlik vaqtı axırlaşış basqıça qadam qoyıb atdı. Dostlarımız yana davamlı turda qızğınlıq bilan programmalarımızı anglışını, programmalarımızğa qızğınlıq bilan qatnışını çin qalbımızdan ümid qılımız. Daha sağ anglışlarının ki noqçılara qaraylı ya Boran Şah. Mavlut İbrahim Yamğurunun faaliyet kıpak sandı ben. Ah maydağın gep az kılıp püçür verem siz Boran Şah. Faaliyet kıkımız yok mu? Kılanmayımız da. Turpallağı mukapat kıpak sandıydı. Kilin la ondan sonra turpandı ki ballamış. Ürümçü kesen la. Bir şeyden halıgança. Yamğur yığıp kıyıp kasa. Bir paydınıp kesen la boludu. Sayram degen dostumuz kemsiz bulbul işkanlığa bayan kunamırına vatıp koyduk. Liu davan, çi davan yolları avan deydi Patikül Khan'ın abaga uçuruyu. Gül Cemil'e eslim işçidili yaşadı cuma bir gün. Hiç 24 yıl buldu toy kıkılman hepsi geçiyor. Şunu hazır 8 yıl muhabbetleşkenden yüzündeki mıdırlama üyü tutup atımız. Şiki balımız ba, çoğun kızımız hizmet çıktı, küçük oğlumuz tolu kutırgı çıktı. Bıptu, bahtlik oylanla davamlık baktık bolsun, baktığınla tekimi ziyade bolsun, ailenlerinki tekimi bir inaklıklı toluşuğa, hem de Çin kalbimizden telektaşık bildirimiz, inak aile, namlık nakşılarımız arkalık, bu şu ailenlerinki tekimi bir ranak deyip şimdi ümit kılımız, bana bağırlık anlıkçılarımızınki, barlık anlıkçılarımızın ki şu ailelerinin ki yani şundak bir inaklık doluşunu ümit kılayla bap da. Bap düzsem nokum alma nakşını koyup vereydi kentim almaştırıp ettim. Bana ketti.

0: Beijin vaqti soat 14.
1: Baharda rangarang gullar bizni huzurlandirsa,
2: kuzda süzük osmon va tulum ayning güzelligi qalbimizni ram qiladi.
1: Yozda salqin shamol yuzlarimizni suyib o'ssa,
2: qishda oppoq qor yig'ib mo'l osildin derak beradi.
1: Biz mana mushundoq to'xtamay olmishib turgan to'rt faslning har bir kunini sizlar bilan radio to'lqinlari orqali sirdishib o'tkazamiz.
2: 107.4 qatna san'at radiosi siz bosqan yo'llarda har vaqt sizga hamroh.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Şunda kadirdik anlıkçılığa yollarınızda biz Emrah programımızda devamlaştırıp atınız. Bu çüşlük yollarınızda biz Emrah programımızı. Programımız ne? Amamız öylerimizde yaktırıp şiltip gelibatkan Ak Mervayit un zavutunu kollab gelibatkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş. Ve istimalçılığının sağlamlık için devamlı tırışı batkan Ak Mervayit zavutu alayda talep kıgan bosa. Şiltip akkallarının amısı maktaydıgan dost braderle birbirine tavsiye kılgan Esil Abdul, Foku Abdullarımı alayda talep kıldı. Bizden Veyşin salonumuz XC1074 FM ondası anlıkçılarımız ne? Yani devamlıktırdı programımızda. Flap kamgallı bosa, kozuk içplik etmeyen bosa, programımızda kızgılı kulan katnışkı alayı takip kılımız. Kaderlik anlıkçılar yazının ısıktığımız küllerde 174 katnaş sanat radyosu bilen Huyan Kuyaycı Tor Taksi Süpsi sapırınızda hamra boğusu. Tekniksi yukarı kenişkisi ba işençilik şoparla sapırınızda kolaylıkka ve hatırcamlıkı ege kılıdı. Hazır yol uçuru bilen təmirligen anlıkçılar haksız taksi koltırış beltdegi erişiş pırsızdın bahrını alaydı. Huyan Kuyaycı Tor Taksi Süpsi resmi torga çıkırılıp mulazimetke kiriştirildi. Huyan Kuyaycı Tor Taksi Süpsi'ni könüllük sapırınızda hamra kılın. Demek ki telefonunuzga Huyan Kuyaycı deyip çürülün. Mesela muşunda kılık tor taksilerine çakırıp kılıç ihtiyacınız bolsa delmuşu Huyan Kuyaycı arkalık çakarsınız nurgun itibarladın bahraman bol alaysız. Bu ne? Ne çıkın oyağı şu an duru vatımız Huyan Kuyaycı. Bizden ama şahı çınışıyordun telefonun. Aslında seyirip kasak, aslında seyirsek üstünden çıkıldı o şahı çınışıyor. Şu yedin Huyan, bu toğraktaki Huyan. Huyan Kuyaycı deyip çöre basanla buldu. Hem de tor taksi eydeydi kalla bulsa app pazarıdın, telefon alanın app pazarıdın Huyan Çuşin deyip çöre basanla buldu. Çünkü hem de tor taksilerimi mesela muşu Huyan Çuşin'i çöre basanla ma Huyan Kuyaycı arkalık tor taksi çakırmakçı boğallanın ihtiyacını kandıralayızla. Canlıqla o istimalcıla yani yolucuyla Huyan Kuyaycı deyip mağu Şau Çınşı'nın üstünden çürümüz. Canlıqla ama tor taksi eydi güçle bulsa app pazarının içi deyin Huyan Çuşin deyip çürüva sağla boludu. Eğer bilmek ayarlarına bulsa devamlık soru sağla boludu. Cuma. Onda olsa programımızınki keyinki saatlik vakti başlanıp 4 minit oldu hazır. 14'ün 4 minit etti. Cavlan of çore.
1: Nasıl bileyim ben de bir çalık sesi oturup bakıyorsam ben çüremedim haklamadım kamlaştıramadım.
0: Yo sledek taksiçile kamlaştıramız onda olsa başkaladın yani. Be kapıp gitmesek mi bulduk ya cuma cavlan.
1: Yol kavram Altı İbrahim İsmail dost gömür. Bayın Kulun yine standaşı garbi yollur yollur havan.
0: Nurgun yolucunu açıp çürüp açıp çüreğe adam. Küçük gitmiş etni çüremediniz mi cevla? Çaşını pek çın boğa uğraşsanız mı cevla? Bazı da akıl geyini git kalıdı. Akıl diyen baştan hem bir yerde pekırap tuğunu yakışı cevla. O akılını biz noktuğuma geyini gev. Çıkıp çapılap koysanız olmaydı. Aldığı ötküşü boğan vakti de şimdi şimdi kışla kip çıkıdı. Cuma. Reyhan Gül adımız. İyi teşlik mi riyasetçiler, teşlik mi Mevlüt İbrahim? Biz mi anlavatımız, biz mi devamlı radyo aldı da dağdaydı, rahmet. Rastaysalar riyasetçiler, sizler bizge emra. Biz sizlerge emra. Bulup mu bizdeki üyü doldurduk Allah'ı bek emra. Sizler. Avazınla anlığaç tamak etimiz, üyünün işlerini kılımız, yitip anlaydı, oldurduk Allah'ı. Oldurup anlaydı, yol dikile. Mangaç anlaydı, rahmet sizlerge edip. Şunda rahmet. Hem de bizim o sizlerdek hem de anlıkçılarımız boğallığı sebebiden hem de sizler için tekrime yakışa etraflık mülazimat kılışın hem de tırışçalık gözsümüz rahmet sizlerge. Aldı girem.
1: Yol kavri, inşen yoldur, sen daha şu 66 yoldur, mektep etraf yolları var mı Altı İbrahim?
0: Makul makul Abdikerem, makul çatay yok. Nurali'nin hoşçakalın.
2: Kalan, 1077 taşlardan yolu sorun. İçkiyi götürgan aldık, yollarımı kaçıyorum, sorun.
0: Yolla asasar, hava akşamam da anlıkçılar ha. Gülcemilev, ya keçirin Mevlüt Tay, tolu gekılıp zehir ihtirav ettim sizinle bir gün. 28'lığın yağı değil miyken gep idi bu asıldım. Vay boğuptu. 30 yılga yıkılıp kapsılamına. Onda boğan diken 30 yılla da tekimi daydığan alet keli de Gülcemilev. Şunda mı? Asan yılla emeste abi 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl. Bir balı tokulsa mesela 30 yaşı kirdi diyen gep. Hakikaten eriyetti degen gap. Vakit degen onun içinde nurgun neslerin vakitinin içine geçip nurgun nesler eslimi ge ve tarih kaynını kedi do. Küllerini bir mutlu oylaydıgan bolsak özümüzden şu vakitteki şu sadılıklarımızdan bazı da külgümüz geliyordu, bazı da hayatının, turmuşunun bizini tavlı kallak eden tolumu söyüngümüz geliyordu, hayatı rahmet etkimiz geliyordu, minnettarlık ilgi de yaşayışını oylayıp gitmez, hayatı minnettar bulumuz, yakşı turmuşka, yakşı devirgi minnettar bulumuz deyin gökşeş. Hem de yaşla belki boylayıp gitmeydi şu vakitlerinde. Çünkü yaşlık mezgillerde akıl bilen hissiyatını seliştirme vaktıra hissiyat sel yukarı orunda durdu. Hem de toy kılıp 20 yılların aşkan dinkiyen, yeşimizde yaş koşulgan dinkiyen, çaşlarımızda ak sancılgan dinkiyen, kaddimiz biline bilinmez. Azarak bozum ilgilgen dinkiyen, akıl bilen yaşaydıgan, akıl bilen oylandıgan vaktimiz geliyordu. Ne özanla hakkında oyunlu baksana buludu. Yaşlı vakitlerde gözümüz hiç ne mi görünmeydi? Fakat bir kıl kızgın hissiyat, kızgın muhabbet. Çoğunladım buludu muhabbet diye. Kızgın hissiyat, bir kıl canlıklık, kızgınlık asası orunda otursa. Yaş ellikten aşkanda turmuştuk bulup, valla inge kitak aşka vakti de akıl bilen oylandıgan. Sonra çoğunlarımızın dediğin yetti ölçe bir kez dediğin gibi bu. Akıl bilen oylan kim pişeyman kıp kalmadı. Şimdi yaş vakitlerde akılsızlık kısak keçir yüterliydi o talla. Hatta etrafımızdaki de mi keçir yüterliydi? Bu yaşlık kılavatı da bu. Yaşlık ben başlık dediğin gepperdiydi. Ama yaş 50'de işip 60 yaşlarda akılsızlık kısana bunu hiç kim götüremeydi. Hazır kıçı mesela 60'dan halkıgan bolsa mı yanılı özünü kontrol kılanmay. Özden mesuliyetini tonuma yaşavat kılığımda akarsak. Muşa adam bir oğuşluk kesi bulattı. Yaş 60'da işip gitti. Tekçi akıl tapmayı vattı da deyimiz. Demsile de memsile şunu da gepne. Şunu okşas. Ama Gülcem İlham dedi hem de ne çılladım ben değil mi gen geple etti. Doğru. Muşun da vakitlerde değil idi. Neymiş için değil idi? Çünkü akıl bilen oylandığın vakitler ki kaldı emez mi? Şuna dostlarımızın ki yine devamlıktır da. Programımızda kızgınlık olan katını için ümit kılımız. Dostlarımızda sel bir eslimle koynuğa apırıp koygan buluşumuz mümkün mü? Dep oyluduk. Yanına dostlarımızdan uçuşturulara asası da mülazimet kıgınımız yakışı. Kayseri bileklerdeki itibarısıyla yollarının akvalı kanda kanlı koçula. Onun da başka yeni programımızda kandırak mezmullahını yaktırıp anlığınla ba elbette bizge fıçır yolu sağına bulu da. Osman Efendi çapçaldaki bakkal dostumuz Osman havala şundak uçuk avazınız nait uçuk çıkıp atıdaydı rahmet. Huzur bir eligen bosak sizge köptün köp rahmet. Kusur izlemey huzur izlep yaşavatkan dostlar sizde köptün köp rahmet. Kem söz bulbul, bottu. Bayan numarın dostum kabartıp koydum de. O dostunuz alakalaş kişi başı dostunuz başka dostla. Tatkit buldum iki değmen koyam de ya. Gene Abdikerim.
1: Yol kevre, her bacak bu yoldur. Vangcalyan sakınmanga yolu meşhur sel köptü. Sultanış yok mu Yavcı İbrahim?
0: Buldu Rahmet. Bek togır gep kıldın az Mevlüt yeğenim. Yaşap gittin de. Vay muş aptapta oturup karan. Hoş yaksa fıtımlı sunup koyup gekip edesiniz. Manda gəplin dəhşət qılıtdım çünki təcrübə topulduq emasmı biz mə. Batigül xanım nənzigo çağ-çağ yolları davandaydı. Bopta. Onda asıq bayamqı gəpimizni anlığa çoğlarımız yaqtırıp anlaydığan naqşıdan birisi kətdi mana.

0: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çeriyanda özünüzde nurgun aktif özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun. Kadirlik anlıkçı da hazır 14'ün 16 minut ötti. Saat 10'a karar bakanlar. 14'ün 16 minut ötti. Dostlarınınki fışırlarını da anlıkçıları da tapşırıp elevatımız rahmet. Bosa yeni yeni anlıkçılarımız mı? Tatınmayı, hıcıl bulmayı bizdeki veşin salonumuzda kitap çürüp. Kitap veşin salonumuzda fışırı besanla tamamen boludu. Nurgun anlıkçılarımız hem de imkaniyeti yok. Bazı da anlaş imkaniyeti. Bomay kaldı. Hani izchil turda anglayatgan dostlarımız yanına izchil turda bizni qollab-quvvatlab, mazmunlarimizni muayyanlashtirib, bizga ilhom madadlarni berib kelyapti. Shular qilganlar ko'p rahmat anglovchilar. Abdurahmon som kichim mana boshdan oxir baki hozir. Tursinjon kiyim tikish ekan deganda Tursinjon, ha? Mayolga yaxshimi 19 yoshdan boshlab sizning mana shunday yaxshi narsalaringizni, so'zlaringizni anglab çaşını ak pisip, karkanda iş pisip, hiyal sürüp oturup gitti. 30 yıllık şu asıl beni anlayıp, rahmet sizge özümüzden, ömrümüzden huzuru ağan küllerini askerkinizge deydi. Rahmet. Sizden bu işlerinizde 10 aşık buluştum, mutluluğumuz, kıbalarımızgi köp rahmet. Ey, şimdi esil nakşılar bu de. Mavu, huyan kaytı, ya ki tortak seçtire, huyan çuşini. Çüren mi geldi? Muhabbet edip çüren mi geldi? Kapanmay. 855 52 20 muş numarı bir telefon kılıp bırak. Sonra bir kanalca biz mi inkas kılaylı. Bazı birisiyle yolluğa meselelerini inkas kılaylı. Lekin hazırlığınızda 855 52 20 855 52 20 muş numarı bir telefon kılıp etken basanlacı mı? Osman bakkal mı bana çapçaldı turup esil nakşılar rahmet de. Buldu buldu Osman efendim de. Ahmetcan Ahtem'nin nakşısını kendiliyen Ahmetcan Ahtem'nin nakşısını koysak yun bulmaz. Başka nakşıların fırsat vereyle. Hacı Gülmalim köptün köp rahmetçim o. Digerlerinizin asası var rahmet. En ayeti tesirlendi. Sözle pegen çunkur hikmetlik menak iyi geplerinizin. Dün tolumu suyundum, bir kıtımlık ahmetlik ders buldu. Yani bir kıtım rahmet de püçür yollapsız bizim hoş olduk rahmet. Tor taksir Oğuzcan'ın uçuru karsak, Cula'nın aldı tarafla yollar avan dedi. Cuma, Cula'nın aldı tarafla yollar avan. Şunu da al uçurlarını bir şu aşın kantok Abdullah Hoten'in uçuru beşimiz kıl tekdi. Ben
1: işte kira altı yerin böyle çıkan hem de 300 köpül var topu. Buraya kira ben boş ya. Madem bu bir 300 köpül bu mu de?
0: Ey bu kanda kıp gitti bu. 200 köyde isuğu 270 köyünü tıkıp sizde yani ya. Baypaklı'nın şıkıl sap sizde 270 köyü at hazır 300 köyünü aşkandı o. Cavlan.
1: Her yüz yetkili tez yol seri delaplarına yollarıma kinin canlı yolları koşturmuşlar malısı.
0: Makul Rahmet. Ahmet. Mulli Grindikilerin numarını evet peygamber olsanız. 13-59 1, 2, 3, 4, 5 tane 9, 13, 5 tane 9, 75, 75. Demek asan numar bu bu Ahmet. Buranın kulaklarınızda tazı İran şimap sizge. Ahmet, Molli İgir'in Abdullah'ın fışırlarının telefonunu yollu vettik sizge Ahmet. Teşlik, tenişlik, canobil, ravan, azır, kusur tepişim, tersi tep. Ya, ya, ya, ya, şirali,

0: hukuki şu şirkette. 855 52 20. Bulam da şer. Özünüz telefonga uçursunuz. Meselelerini sorar bakın bulam da şer. Şir Ali isimlik bir çakçakçıyla Yakup isimlik çakçakçı kılıp kapınma deyip ey kapınma şir ben seni bakçılık şir okşaydı deyip dinle. Ey manda uttasan seni şirinin balısı okşaydı deyip dinle şir kapınma. Bakırdı gel kılma ey şir kapınma deyip durup gidip gel tapınma ya kapınma deyip gidip. Şiir diye vakti şu yumru isim geldi ki. Bu ne verdiydi o? Hına yolu, Hongguangshan diye yol karab çıkıp, Hongguangshan yolu karab menip, manga yolun işte, maşilla bek köyüp deydi, değil mi? Şirali, jimmi lu go ji ji di, çemien çı liang do deydi ma ofşorlarının paylanıp gülenle. Nanhu laudungji yolu ravan, men sana program olan, şunda yaktırıp anlayayım deydi. Patigül hanım sizge rahmet. Davamlık tur diye yaktırıp anlayın. Ürümçik kip seyponla kılıp atma Biyancan Bingüen'nin aldı da dedi. Yakşı o. Biyancan Bingüen'nin udulu da o nemi kiyim nemi kuyaş. Nemi kiyimti doğamlık görüp ötette. Öyle kısura tiksiz mi? Biyancan Bingüen'nin aldı kızıl çıraktı. Saklap tuğa vakti da Biyancan Bingüen'deki udulu da. Nemi kiyimletti erlerinin kiyimlerin tikelemsiz bir kostümlerini bir tikkizmek istiyor. Heridala hani başta barayım ben çatayı yok. Uzun bıptı o kıyım tükküzme gibi. Raktınız bağ mı ya? Üdükülerin ki üye bir yeğe kapırıp edip koyup koyup raklarını götürüp çık gitip tükküzülürüm da. Ya buldu buldu bir encan bin gönden aldı da bulsun ben obdan köygen. Anlasam ürümcü ısıktaydı. İsem ki ısıp gittin hızım da. Ya ya ya. Ben adette ısıkı bek amırık diye. Mucu Nurgullah ısıkı çıdımısa ben çıdayım ben. Ma yalkın takı verip ne çıkın turup geldim. İşlim bulmadım bu. Yani bazıları rast acında sıkışıdaydı Allah'a bahçe. Miran'ın aldığı şivi karaman kayınıştan maşallah köp deydi. Fıçırılarına devamlı üzülme kip tutsa. Mevlüt aka yakışımsız. Mavu nenca tingçe çan. Mağdığan hunlüydün yanmay vatkılı üşküm boldi. Bu şimdi münasebetlik orulağa nence o tingçö çan dikiniz? A vulumuçi cennin kıma ya? Ürümçü o güzeldi ki nence o tingçö çan demsiz? Ya ma ulan bay terepti ki nence o tingçö çan demsiz? Bu işte bir kapın bay bir inikrak devletine Bilal. Hani kendin şunu asarsan biz katna sakçılarımızın topuğu yollap koysak katna sakçılarımız mı? Ma o yol asıraş şehir memuriyeti münasetlik orlağa bir evet koysa bolalı. Olam da şunu bir inikrak devetken basansa.
1: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'tun bir basta anlatalı batkan yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
0: Ende anlıyorsunuz, devam noktardı uçuruyor bir anlasın. Senin uçurularına asasla malzeme kısak, stajman payda. Şuna koyam, uzanlarının ihtiyacı asasen uçurularına çıkıdı. Yani birisi ihtiyaç uçurularına basa, biz stajı etkisek balıda. Davalının sigortası malzemetinin kolaylıklarını yanımı östürüş için, devlet davalının kapalı idaresi memleket boyunca birlik gelen davalının sigortası uçurusu sığıtayınıp. Davalını soğurtsa uçursa arkalık doğru izdeş. Yipao, çao yao. İktidarını etip, soğurta katlaşkan amının davalını soğurtsa kırgızılgan doğrula. Ve soğudu soğurtsızdaki yenilik yaratılgan doğrula tizimdeki kırgızılgan doğrulani nadin sitivağılı boludakalıgını tekimi tez sürüştürüşüge yardan berip, soğurta katlaşkan amının doğru sitivilişini tekimi yukarı önümlük, tekimi aşkara, tekimi hatırcan kıldı. Hem de mağı ciddi bir doğrulağa ihtiyacı olsa, eyle o doğrulağa bir bakımız, eyle bu doğrulağa bir bakımız. Şimdi bu. Şimdi biz mağı davalını soğurtsi uçursup sarkılık doğru izdeş. Yani yibav, çav yav. Yibav, arkılık doğru izdeş. Yibav, çav yav. Muşu iktidarını

0: 7-nji aýynyň 31-nji gününden 8-nji aýynyň 4-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şenjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şenjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkezildi. Gärbi şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Davay usta, nallarınız ecep sınıyıp pişip da.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: He?
2: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neyin hızdım alay?
3: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Donat kudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
4: Dada, emdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ata anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazide köp bedel tülep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yeni bazide başkalarının hacetinden çıkalıqalıqımızdan özümüzde bəxtlik es kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun. Bəxt küreş kılıçdan keledi. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen billi ilgirleşti halaydı.
5: Qadirlik anlıqçılar yollarınızda biz Emre programımızda davamlaştırıp atınız. Hazırınızda 14'ten 34 minüt diye dostlarımızdan uçurları toxtablı kettdi. Ağvalın qarğanda yer qağa oxşaydı, ufla qağa oxşaydı, sıxbes qağa oxşaydı, yigen tamaqları deyip oyluduk. Bopdu, Şavuşimindin Sisimol terep qarab manganda maşilla köp tor takşir ozcan bakiya bomusa.

0: بلبل گویا آدم از ما باگیم با موسا جلال الله باگیم با موسا
1: بری یه جتی رو که گوز کرم شما چون دیفان مالله رو گولی سن مالله رو خوش نکتر با
0: خادی دیدی ما باگیم با موسا شرعالی تیان شرعالی خلق حکومتن آلدر آوان دب شرعالی ما باگیم با موسا علی دیگن دوستمز یخشم ازمنا اکسی من اسمم دو ودی شنگدی غزگرد خوینگا دو ودی شنگدی دب ازگرد خویدق İsem ki, ben koşulmak akşam ya, birine çıkıyordum, uçur yolludum, uçurum pekka çıkmaydı, leken başkalarının kendi kendinden çıkıp atıdı, dedim. Hey, o da şun değil. Siz hakiki, benim o da şun değilim bulsunuz. Ben de ağırındığın işini kımmam, o da şun değil. Oy, Mevlüt Bayat Ege, şu sizin isminiz bilen hep ilişip otta dedi. Siz o tarafta bu işlerini bilmeyendin ki, Sonra mandak mevlütünü ayıplasınız bambaydı. Ve peşansızın teçik etti, aç hodi şun diye kızgırtı bakıcı. Çünkü mavi bir taraftan senin uçurunla karımı sunmaydı. Ve bir taraftan ma naks koyup emi sunmaydı. Bir taraftan uçurlarını kömüs bambaydı, hodi şun diye. Ve sonra doğru çönüşünüzü ümit kılmaz. Bu riyasetçi bir tal, sizlerce yamancık adam tutsanla. Şuna ortakça oğurunmanla. He, ve minnettar bulunla değil mi? Rahmet isim ki. Siz o, siz meğer karab tuğaçka beşimizde bilirsiniz de. Ma ballı diken, özgürtmeyin neymiş kuldu. Neymiş şu ağlanın özgürtüsün başka. De oylaydı. Lakin biz amel yıktı. Hem de biz... İsem ki ne raktırın ağa mikrofonun yanı kesinlikle çıkıravadı da. Uxlab qalmadıq. Uxlab qalmadıq. Naqşidən çox mənlıb otadıq saqam deydi. Kəm siz bulbul toğra deyə pışırılıbdı. Toğra. Nəmi ki toğra dediniz ki? Qıb toğra aldınız. Çünki yəm uy mənim yaxtırıb anladım cavab çəkdiniz. Rəhmat arımı qaysız deydi. Qaçan bala baqya bolmasa?
1: Hörmətli şoför dostlar. İndi məşhur ustaştım. Məşhur şoha gəlmə bilən alat yox ki, gəlmə alat ilə bəsinç görüb çıxmışlar. Qəfər alam.
0: Maqul, rəhmat. Qurban ailəsi məni tamaq yapılıb, radio aldı, o tağdıq deyildi. Rəhmat. Tələblər onlar bəs oralar bəsək oldu, çünki hazır yollan ait ravan. Şuna qo. Nurnu uçuri.
1: Doğuy, rəndan hazır yollançılar var.
0: Buldu, buldu. Oy, xeyli çıq, adamla bakamasın. Mır, Mr. Yima bakamın, Zükrem bakan, Əslimən bakan, Mr. Yima. Vay, mən mi bu? Aptapta ısıqdı, erik etmedim deyildi. Əslimə.
1: Böyle cəhbət et, yolusur ya. 17 tərəfdə, cici tərəfdə yollar alın.
0: Makul, rəhmət.
1: Kolay yetiştim ben.
0: Ha, bağa bulsanla alıp olduq o. Cimci top kesanla. Ama ona bir kıl cimci top kesanla. Mesela ənsirəyim eke. Amımız uflap. Qeyt kettim de. Şimdi mi Nurali Toğraq?
1: 1073 Kaçkar Şehrin yolu tarihi. İnağlıq tarihi yolu. Mekit Kaçkar Şehrin yolu. Şildim Kaçkar yolu. Koş yönüştür alın.
0: Makul. Səviyim bakə, əmdə tamaq təyərlik qaç, dedi, oy, tamaqın səl keçik qıbdığı bir gün. Ma ısım qoyub qoysanız bəbdi ki, mən keçik maşində kira qılı mən. Davamlıq radio anlayım ədəb sizgə, əmdə qanda ısım qoysam bəla sizgə. Keçik kira kəştəb ısım qoyub qoymam diya. Çon kira vuz, çon keçik kira vuz deyən qışaş. Sizgə bəbdi keçik. Oy, siz bu keçik əməskən siz əmələtdə keçik də biz boğuş keçik itibar sığı. Kiçik kıra keş. Sımanız bağı oğuyu da sizin ki. Biz gitsin kaldır. Bürüm de sımlarını özgertip sile. İhsan Mako, atış kaçan kelsiz encürle pişip getirdim. Ye ye ye, ben atışka bağmayayım ya. Atışının encürü meşeği kesin de. Ve atışkı versen pul sorup adamını bir kısma kıp uyusla ki. Atışka bağım ba. Onda olsa benim kulamga ücret izbirinle bir nese sormayın ben de. Hakkı neysem ki, hey izbe mecuma. Ha, o da şun değil. Üzemden aksi sizden fakat ağırınmayınız. Siz küçüklerini küçük görmeyiz. Çoğunlarını çok görmeyiz. Çoğunlarını çok görmeyiz. Bab beraber okşaş görürsünüz. Ben uzun buldum sizlerin programı katını suat kılı. Netçil labuk etti de. Rahmet rahmet, o da şun değil. Tamam noktada programımız katını suat kılı. Talep, aga, cık pul, cık pul. Ye ye ye, mendeğin pul sorsanla bulmaydı. Ve başka taleplerinle ne uğurlap vereyim. Ve...

0: Dedin gile. Ялык алтын белекнең бер хикаясе бар. Берсе расылы бер алтын белек чыгып калды. Чыккан икән, "Эй, бува, талымыгызны орлап бермен. Штол талымыгызны, кайнда талыгыңыз булса." Да белек белек бувай. "Рас талымымны орламсы я. Ва рас штол талыгыңызны орлайма мені қойып ясаңыз" деп ке. "Болды, қойып итей." "Даңа бува, қандай талыгыңыз бар?" "А бене бір балам бар" деген. "А шу баламға айт адди сады жүрейді ған. А, оның кәйді телефон ойнымайды ған. А бұшу чайпайлағы қаташмайды ған. Мұш шоңланың қызметін обдан қылыды ған. А шу аялдың бір керекті маңа шуда бір келенді бізді бере болды. Шуда келенді бізді тая қыпасан. Мұшу үш тәлемін демей, мұш бір тәлемін орылап бере. Дүселік белік түрік кетіп, сенің бұға мені қорып жүйті дегдік. Demek ki bazı taleplerle oralı bulamayız. Şimdi ama o John hem de bir özgertip koysam Jimmy Ballı'nın isim özgertip kısık kal demeye de. E biz oturumuzda anlayamış da kısım özgertip. Bir sonunu samsa, bir sonunu kavap demeye özgertip. Özgertip koyduk kavbağıza. Roşan uye ay. Hem de. Bağcılı koş yönüştü yıllara var dedi. Vayey vayey vayey vayey vayey vayey. Bir ondan ilzatlıca ısımlarını özgertti. Neyim hem de kravanlarını kılıdıgan siz. Biz baka açıyor mu ya da makul. Ay. Koş. Özgertip olduk endi buldu cümo. Yakışım riyasetçile benim pravam şıkkı numara kaga. Abdugani. Aldı da bir kendi bir soru izledin ama uçurni. Abdugani. Aldı da bir cevap verip bana atıp bana ulaşıyorsa. İşki numara kalan 20. saat toluk buldu. Numar tatılıp gitip kalsa 20. saat ekiyen tatkısam balamdı. Bombaydı. 6 numar tolukla boğan bayağı mı anlayamadım. 6 numar tolukla boğan mısınız? Ondan sonra aptım mı bul? Eydi ben aptı gini. Demek siz 10 numar tatkızıp siz 6 numar tolukla boğan mı tatkızıp 16 numar tatkızı adam 20. saat içe işki numarını tatkızı iteleyiz. Demek işki numarını tatkızı vettiniz diyen gep oldu. Prağınız öldü diyen gep. Birinci tür imtihanı verip hani ki o birinci tür imtihanı verirseniz mi bəs müşkül onu aldın ala kelişip bu akşam maçında idi mecburiyisiz. Sonra ana yasak katnaş kayısı ki anlık boysunup yol yürüp duran. Cuma abdı gini. Altı numara tolukla boğan mısınız imkaniyet yok. Eğer numar tatılıp gitip kalsa o herkes tıl tapka aktır verime digil olmaydı. Numar tapka aktır verime digil olmaydı bunun da. Çokum 12 numar toluk tatılıp gitse prağınız emelden kalıdı. İmtihan verip onun kendi parağını esle keltirirsiniz. Şorbulak 3. kötüsü yıllar avan dedi. Kravan. Konu Hualin'in aldıdaki yıllar belki tosulup gitti. Hualin körükünün töpümüşü dedi. Toslukta tursuz kravan da koyan. Leo davan, Çi davan yollar mı ait avan dedi. Abdikerim'in hoşçarı.
1: Ha hoş, mal yollar için mali döker. Leo davan çatıgı mağa yollar avan mal tibrayim.
0: Makul makul Abdikerim. Mə ətgəndə xeyirlik səhərdən başlayıb keçdi. Xeyirlik axşam üçün radio aldı da. Şıqqaş, iş kəskəş anlatı mən dedi Sacidə. Demək siz mi? Kim tiksizkəndə? O, bayan malıqı. Neminin aldı da ki, ma Bencan Bengüan'dan aldı da. Kim tiksizmə digən bala yoxab kətdi o? Ya, kim tiksiz etdim desəm yoxab kətdi. Vay, pul berib, rəxni apırıb tiksiz etdik. Anda yok abi yapmışsınız mı ya? Kolağız işte top kaldım ya. Elçin.
2: Abi çakın ben kolağız yapsın mı?
0: Bak şey.
2: Ben benim kravamın ki 10 yıllık ondan tutmak tutmak için onlar. He. Adıra normal tatlısına ama vicdan alatı ki tutamıyız. Yuhusup paramdın ya.
0: Yuhusup. Ya ya ya ya ya ya. Pakız yuhusup. Yen kıyımlarınızı ki parasız mı? Onda kalık. Meynet kıyımlardan bahsanız olmaydı. Çokum numarının hemen yuhusuz almıştırı kalktırım. Kız varsız, şu mu? Bamsa ya da resmiyet kılamaysız. Ben çoğu aşkı numarımı tatlı boğan çıray cuma dedim Muhammed Bey. Tazı işen matize Muhammed Bey ha.
2: Yok her yeri teyman. Longçuvenci altın bulak karabanka yönüz başı
0: kefen. Ha makul rahmet. Şor bulak üçüncü kötüsü de buldum ya şerali nok şorunu ha. Hoş. Azırak nakşa anlamdık. Çürülür onunla toktap kalmışsın kaderlik anlıkla. Merhamet.

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılış şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 107.4 katna senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ettigen ya küçüştünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Suz tuz suyunu az azdın, köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çeniqiş yana roi keyfiyatını tanşaydı. Hoşal halatı çeniqiş intayin muhim.
0: Qadırlık anlı otula çüşlük yollarınızı biz Amra programımızda anlı avatısla. Hazırı 14'ten 50 minut ötü. 14'ten 50 minut ötü sahit anlığına doğrulu ağaçla. Çüşlük yollarınızı biz Amra programımızda Ak Mervayit 10 zavutunu kollab kilovatkan istimatçılığa minnettarlık

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donat kudun emde aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık ruhu işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Cungu tuzçılık ruhu işlep çıkagan Töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla pazarı, top setiş pazarı, parti setiş dukalları da setil oldu.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emdi aldım. Sel toğuzup şikin he.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar, Şinjan radyo televiziya stansi, 107.4 katna sanat radyosudan bevasa anlatılıyatqan xanım sizge emra programmisi. Xanım sizge emra programmisi, Şinjan

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak silişini sağlayın.

Hörmetli radyo anlayıcılar, anlayıcılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansı, 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bir basit anlatılıp atkan Xanım Sizge Emre programımızı. Xanım Sizge Emre programımızı Şenjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku abdisi Sılıv Şetin Damas Kadem'de anlatıldı. Programımızın Sılıv Şetin abdisirme alışınlarını karşılayalımız. Qadirli do'stlar, bu programmamizning Xotan shahri 40-yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochliq may zavodi Tres soda chekli shirkati alay talab qilgan. Qadirli do'stlar, diqqatingizga programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar, Nurg'un ammining eng cho'ng gumani Jamiyat amallığını universal tüzeş merkezi müresi kılıp asıl kılgan kilişimnin kanuni küçü bar mı yok? Karış taraf teni valsa kanda kılış gerektiğini ibaret. Hem de bu vaxtaki mesmunu anlayısıyla. Bu köpçilik en köngül bölüdüğün yadroluk mesele. Jamiyat amallığını universal tüzeş merkezine muntazı müresiyeciyle kanunu düşündüğün kişiyle riyasetçili kılıp, işki taraf öz ihtiyarlık bile imza koygan, barmak baskan müresi kilişim namisi ahtalap toxtamının kanunu küşke igi bulup, kanun tarpının koğduludu. Müresi kılıp bolğandan keyin bir taraf sebepsiz püşeyman kılıp, kilişimdeki pütümünü ada kılışını rad kılsa, yeni bir taraf kaydı talaştar çıkılmay, sot mahkemesine kanun yürgüzüşini, muayyenleştirişini bir vası iltimas kılsa buludu. Muayyenleştirilgenden keyin, kilişim mecburi icra kılış küçüge igi buludu. Sot mahkemesi kanun boyunca aydekçili kılıp, mecburi icra kıldırıp, ağızaki müresi hesap bulmaslık meselesini üzülkesil tügütüp, ammanın kanunluk hukuk menfaatini en zor derecede kapalatlandırdı. Adalet dostlar, diqqatingizga davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Ammo jamiyat amallığını universal tuzash markazi kelib, masalani hal qilish jarayonida haq topshiramdi. Murassa haqi, masala so'rash haqi, mulozamat haqi paydo bo'lamdi. Barlıq anlıqıcılağı şunu inek əskertimizgi Saybağ rayonluq cəmiyyət amallıqını universal tüzeş mərkizinin ammağı yüzlengen müresi mülazımıdır. Xanudun məsləhət veriş, dəva təlifini qubul qiliş, macralarını ravallaşdırış qatarlıq mülazımətlərinin həmmisi haqsız. Meyli adet ki ahalilə, ticaretçilə, işləmçilə bolsun, fəqat muvabbaq kanunlu xəliq turmuşi təlifi bolsula. Cəmiyyət amallıqını universal tüzeş mərkəzi kilib, məsəh sorab mürəsə qilişini, hüququnu qoğdaşıqı yedəkçilə qilişini tələb qılsa, bu cəriyanda heç qandaq haqq ilinməydi. Yuşurun şəkildəki istimalı məcud əməz. Mərkəzin barlıq mülazımıdi hökumətinin umumi mənpətdarlı xarəkterdəki xəlliqi qolaylıq mülazımıdi bulub, ammanın hüquq mənpətini qoğdaş tənlərxini tövəllidib, ammanı pul xəclətməslik. Qatıratmaslıq, işgə aldıdıla baş qatırdıqan, ғəm qılıdıqan işlani adil, yuqur önümlük həl qilişini məqsəd qılıdı.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyende özünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

Hörmetik radio anlaucular, emdi hava raydı malumat anlattımız. Ürümçide, bugün kündüzdün gece hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-den 28 Celsius gradus kıcı. Ürümçide, ata, yani 7-ci ayının 6-ci günü kündüzdün gece hava bulutlu, temperatura 22-den 28 Celsius gradus kıcı. Ürümçide, 7-ci ayının 7-ci günü kündüzdün gece azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlu, temperatura 22-den 25 Celsius gradus kıcı buludu, 3 bal şamal çıkıdı. Qadirli do'stlar, amdi Abdunum rayonimizga 16 yarning havoray ma'lumotini anglatamiz. Urumchida havo bulutliq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 22-dan 28 Celsius gradusgacha. Altayda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17-dan 28 Celsius gradusgacha. Chechakda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi. Temperatura 17-dan 28 Celsius gradusgacha. Qo'ljira havo bulutliq bo'lib, keyin tutiladi. Temperatura 16-dan 30 Celsius gradusgacha. O'rtalarda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi. Temperatura 18-dan 31 Celsius gradusgacha. Qarmayda havo tutuq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 22-dan 31 Celsius gradusgacha. Quyitonda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi. Temperatura 21-dan 33 Celsius gradusgacha. Shayxanzira havo tutuq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 22-dan 32 Celsius gradusgacha. Sanjira havo tutuq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 25-dan 32 Celsius gradusgacha. Qumulda havo bulutli, temperatura 33-dan 45 Celsius gradusgacha. Turpanda havo tutuq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 33-dan 47 Celsius gradusgacha. Korlada havo tutuq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 32-dan 39 Celsius gradusgacha. Aqsuda havo bulutli, temperatura 25-dan 40 Celsius gradusgacha. Atışta hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 21-dan 37 Celsius gradusgacha. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 21-dan 39 Celsius gradusgacha. Xotanda hava tutuq bulup keyin bulutlandı. Temperatura 28-dan 38 Celsius gradusgacha bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Havo raydi ma'lumot anglatdi.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep,

0: minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
1: Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi aloqada talab qilgan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
3: Voh, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyotdi desa.
2: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
3: Barakat ulurdi shu. Un tigisli Barakatnikini akringda quliqimga sindirib aytgan tursangiz.
2: Barakat uyingga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
4: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakalın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolulu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Bunda bolsa dostlarımız uçurları keçe bu kəgic boğan arlıqda hamımız birlikte ürümçilerdik. Her qaysi yollarına hazır qatnaşa balırıq bir qarabaqaylar. Qalda xaritisi qaraydıgan bolsaq dostlar hazırını özü de Tianjanju, Shenzhenju, Shuimugu, Jidamda avtomobilla biraz köprekken. Her qaysi yol bilikler qaraydıgan bolsaq hazırını özü de Moshu Tuanjilu, yeni Minhuajedin Xipin nalıqçı boğan arlıq. Janabdan şimal qarabmağa yolunuşta yollarda tosu şafallar bakken. Tuanjilu'dun Dongdalian Shijiyeğici boğan arlıq janıbdan şimal qarabmağa yolunuştu mu tosluş bakken. Dongdalian Shijiyeğin Tuanjilu'cu boğan arlıq şimaldan janıb qarabmağa yolunuştu mu tosluş bakken. Sayoli yeni Guanghui Körükü'nün Honshalu çıkış eğizigici boğan arlıqta yeni janıbdan şimal qarabmağa yolunuştu kimiş koşumcu yolda avtomobilla biraz köprekken tosluş şafallar bakken. Yüzünge yeni Xipinalu'dun buğdu yolu'cu boğan arlıq. Qaribdin şarıq qarabmanğa yolunuşdu mu yollarda toslu şafallar bakken. Changchun Zhonglu, yeni Henan Dongludun Kashi Dongluğu jubağa arlıq. Janıbdan şimal qarabmanğa yolunuşdu mu yollarda toslu şafallar bakken. Hazırna uzir əmdi avtomobilay deyip kitab atkan dostlarımız Bob Qasanlı Amal Babu birkan çöl bilekların tallamasıqınlarını alaydı əskertimiz dostlar.

Onda bolsa dostlarning avatga yo'l uchurlar qaraydigan bo'lsak, Alining uchurga yaxshimi dilraba? Mushu Xinan dunglu'dan qarshi tunglug'ichi bo'lgan orliqdagi mushu yo'lda men ketyapman mushu yo'lda. Haqiqatan optimobilla intayin ko'pgan degan uchurnama deb turaman. Yana dostlarning uchurlar qaraydigan bo'lsak, dilraba yaxshimi mushu shoshimirning keyingi yo'l bo'liki tarafdan optimobilla biroz ko'proq ekan sayyolda. Bulubmamış qoşumçu yolda diye uçurnava tipti. Rahmet uçurğanıza tapşırıp aldık. Yeni dostlarına uçurlar qaraydığan bozaq. Mehmetcan'ın uçurken. Tönceli'udun dondalayan şeyciyeğici boğa arlıqtı mu? Abdumabulla intayın köpken toslu şahvalları bakken diye uçurnava tipti. Rahmet uçurğanlarına tapşırıp aldık. Yeni uçurlar qaraydığan bozaq. Abdullah akımızın uçurken. Yaxşıma dilraba yol uçurup yereymiş. Şaşiminin aldıdı mu? Abdumabulla biraz köpken diye uçurnava tipti. Rahmet. Yana dostlarına uçurlar qaraydığan bolsa, eyni isimli dostumuzun uçurge, yaşımı dilraba. Sayyoli, yani Cenub'dan Şimal Qarapmağa yolunuşta, optimobilla biraz köprek geldikin, alayı tosup qalan ahvallar yok, diye uçurnama tipti, rahmet.

0: 龙洞水移苗壮，
1: 能把主家围无

0: Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla pazarı, top setiş pazarı, parti setiş dükkanları da setiladı. Navay usta, nallarınız acep sınıyı pişip de.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neyini hızdın balay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Bir tonla kağız yasaş üçün oya tutup derek kesildi. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amakta. 1 kilovat tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, keşti çırağını öçürüp ıxılıkçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundakla bilip bilmey zor mıhtardaki bulğun işini payda kılıdı. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki, tamakını aval yerim çını üsüp yap, kol kağızını ıxtisatçallık bilen işiltip, sonu kadirlep, zörür bombağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söyledigen ticeşlik kişiladın bolaylı.

Hayatlıq yolada talay uçuruşlar boludu. Ata anımızdan bizge mehim muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkünçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı büldüreyli. Minnet tarlıqını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerine erişeleydi.

Yeni uçurla qaraydığına mısak Nurmahmet'ten uçurken, yaşımı oraya seçim, şu Guanxu Görük'ten Kazıbən gideceğim, şu Sayyoli'ye. Sayyoli yeni Guanxu Görük'ün Kazıbən gideceği olgan, şu yolu bölgede abdumobilla biraz köpürək sürat pek astı kitabatımız diye uçur növet. Rahmet, uçuranıza tapşırıp aldık.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, çüştün kelekinle hayırlık bulsun. Yol katnaş bir hatarlıki, her bir yol yürgücünün orta koğduşuğa muhtaş. Kaydını əstikin saxlap, əməli hərkət kaylandırğandılam. Hadislerinin 101'in saxlap,

0: Сүймүк достор, катнаш линиясы программабызды башлап алдык. Албетте, досторубуз бу программада катнашык дайырын айтты. Жакшы мазмунларды ийгелей алайды, түшүнө алайды. Досторубуз жакшы көрдүган, досторубуз билишни каалайдыган, билишке тигичтик болгон уюм катнаш билимдер сөзлөндү. Мышы жолугчулардан башка жана досторга катнашка айт, суал жооптук мазмунларды мы даярладык. Шу мазмунларды аңлаш жарыянда досторубуз катнаш болгон түшүнчүбүз жогорулса, түшүнүп алсак Албетте, бу биздин күндүк турмушубузга аскатууда жол жүргөндө аскатууда деп ойлойбуз. Жана мазмунларыбызга кулак салгач, учурлардын пайдаланыгач мансаала. Шинжаң 1074 сүйлөшү мурасматта. Авалкада рекламаны каршы алган достор, чырайлык гүлөн абаткан достор, амаңлар көптөн көп рахмат. Мана шаптул бишипти да, экенли экен, рахмат шаптулларыңызга. Onun için bana uçurladın. Ne mi diyen çakka ne? Bir teklif kılıp kilo aldım hem. Kilo almayayım almışına. Aykınımın karşı alımız bilo aldık. Manmış. Müzik çıkan kılam Aykınımın kıyaginlikini bilo aldık. Demiş. Bir gün müzikamla amaçları bilip lan çıksan bilemeyi kalsın da. Dikin silahın bilo bilişin la mutuğra. Bir izleti tut karşı almış. Yaxşı görüp anlayımız, yaxdırıp anlayımız, kızgılıqla qatnışımız degen dostlar. Rahmat amanlarga. Abdurahman Somukçaga yan dukanda açtukaşqaş otdadığınız aqça manı Savinim qarşı alımız. Jovian tarafda qanda Savi uçur berib etdi. Maşinning aldı şopırning yandaş orunida netçe yaşlıq bala oltursu buldu. Bunun talapı Müslüman sorğan dostumuz. Adatamdın bunun boy igizliki ve Балдын ешиги талап ба эмесми 13 жаш, 14 жаш. Бәзи балалар ба 13-14 жаш болган билар, лекин бой жетмейди. Бәзи балалар ба 13 жашларга тошмаган болсумо, 13-14 жашка тошмусумо, лекин бой тошкан. Асасан жашны өлчөм кылмыз, жума? 13-14 жашка кирген болуш керек. Sizning ovoz o'qchilarini yetkazaylik, qani Abdurim apandim.
1: Bir yuz yetadirsiz, triyasa chaqirdosa yaqinsiz, qulda yaqinsiz.
0: Yaxshi turibsiz.
1: Shuni bo'lsin, bu yo'l qaldik. Yana baylan yo'li. Qandan ekonning oldida kelib, daryo yo'li yo'lga chiqdim, yo'llari bor.
0: Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. İttifak yo'llari aralı ravon degan o'qchilarni topshirib oldik. Ham yo'llar ravon nimishqa deganda birga damilish. Şunam dostlar bugün yekşembe damılış günü. Yani bir gemdi. Valla yazlık tatlılık çıkıp gitti. Şunam boğan iken yola asasın raban. Müş valla tatlılık çıkmağın vakitle de müşem yekşembe de mi? Ayağı koymaydı da yola tosultu şunam mı? Hazır yola raban gemdi. Bir kısım kuruluş kıvatkan, yol ilgilenip kuruluş kıvatkan veya ki bazı bir kısım yollarda özgürüş boğan ekvallar bay. Yol yürüş liniyası da. Şu yollarda Azraq tosuluşla bakken. O ya da siz çokum yakış tutunuz, özünüz yakış tutunuz mu? Mahmutcan, işen çibilen gel kıldınız da. Benim ailem yakış mıydı? Şimin yolları ravan, şıkılıp şirali siz. Özünüz bile özünüz yaman tokunuşu kütüparsız he. Mişi. Yeşini bil basan bul demiş ailemden de. Kavada xarici təmilgən yolu uçurlar qarısaq, dostlar, əmdə tosulğan yolu biləklər xeyli bakken. Xuanyuan yolu, yəni

0: 金水路等东站路进入皮马里年代图书路是被黑了吧给呢沿着上沙河口路等遇见木西里年代图书路是黑了吧给我能跟马我新过有里沿着东站有路等文卷还是不有里进入皮马里年代我学习了图书路是吧给不安的马我新过把子能熬的我能跟马文卷高价格吃个的有一个字的Vizdağının ki aldı yollara varken, lakin şu Şömokov'un kili bakçıdan ötken yer ya aşağılarda azıraq tosuluş bakken. Bu Kızılçırağın sebebi okşaydı Qarğanda. Davan beylu odumu tosuluş bakken dostlar. Dundalyan qarbi kutsu, işte bak yolu muşu liniyada, şimaldın canub liniyasında tosuluş bakken. Amda bu tosuluşla hazır. Kau ji zhong xue nang aldi de tosuluş bakke dostlar. Wei Mao Da san nang aldi tosuluş bakke. Tajriba o'tir maktab nang aldi azraq tosuluş ba, yani shu herdan baqqa mangan liniyada. Adil Da san nang aldi da o'xshashlat mashinji tosuluş ba qarishtirib turavan ke. Anibala doktor Hans nang aldi yo'llar aban, undan keyin shu undan keyin millatlar ko'tsi qo'sh liniyada tosuluş bakke. Onu da kim şu altın bulakman yendiki ma güç pazarı manga yol güç pazarı manga liniyada tosuluş bakken ha dostlarım ma tak liniyelik yolu xalak körük edim tosuluş bakken say yolu din kilip xalak körük çıkan yada nemin tarif ki qarap manga liniyada tosuluş bak onu da kim şu rex pazar batırıp say yolu kırış iğzı da oxşayışla tosuluş bakken Amda ma xoş xəbər nəmikə deyəsənlər, çoğu doktor xansından aldı yolları avankən. Çi təyluda azraq tosuluş bəkə, bu qızılçıraqdan səbəbikə. Da qarmaq qılama tosuluşunun dərisi qarsaqlan bu qızılçıraqdan kə. Ona da ki, ma bu qoğun xoyu körü kikildiğə yədə, müşəd azraq tosuluş bəkə dostlar. Yəni bir uçur, ma bu qarlıqaşlıq yol. Qarlıqaşlıq... Lijocho körük, qashqa sharqi yo'l, mushu arliq janub shimol liniyasida to'silish qiyin obdan bo'lgan do'stlar. Qani do'stlarimizning uchurlari qarab baqayli. Tanliqtonning ahvoli qanday hozir deydi. Tanliqtonni bir uchur beritinglar do'stlar. O'zi hal sal hayajonlangandek turdi. Mishchi uchur yo'lig'an kelam hayajonlanish.
1: Bu yerda jamoa abitsa qabr qavalon yashmo chinchiligin qayerlik bo'lsa yo'lib kirgiriti. Xan xayırlı cümle doktor Xan xanadır attım bunlar bir akıya gitti doktor işler yok çünkü.
0: Oldu yeni bir şey.
1: Gülgülüm kaçırdım ballası kanda kıvay ey gözümün karası kanla kesip şu bersenimde kapı yaribi Yürüyümün yarası Diyen nasıl toğlak geldiniz
0: mi? Aşna buldu, üzünüz çoğu.
1: Banka, yolu dönü doktoranızı aldı da. Hoş günü sattım, bunlar çok bir gün tuzlukla bir şey yoktu mu?
0: Şun. Muşun akşınlı yakışı günüp tükensiz siz, he? Üzgal. Ürümçer içi de taksi, abdobus, mansı buludu, deydiğen yoldun. Tort taksi mangsı bulamdu ya ki tort taksi bulmamdu. Bir kısım yolu da bak fakat amdama tort taksinin bir kısım yolu da tort taksi mangsı bu. Çünkü mat bazı bir vangyocala aile maşinsiga okşaş boğankin bunu aile maşinsi dep aparat atıp kaladık. Fakat bunun da amevi katnaş bilen şu taksi. Şu taksi mangdu. Şu amdi bu meseleye nispetten bir kısım yollarda normal mangsı buldu dep o kaydını iptaşlı etti. Bir kısım yollar yine şu tur taksi mangamaysız. Şu amdi şu yol iğzı kırgende ya şu yol iğzının ötkende tahtayı karsınız buludu. Ben şu dükkanda fıkam. Ay kanda iş batı deysiz. Şu dükkanda otta doktap. Soda yok ottağın sakçın. Belki mi soda kıldınız? Mahmutjan siz nupus tekshirish idarasidami? Yana uchurlardan juviyan tarab shunda ravon deydi Sabina uchuri. Ishtibaq yili tabazadan sizlarning idorani oldig'i mang'utcha mashinalar bak ko'p ishtibaq yili Ravan degenlen

0: Aşnaxın bələn oxuyursa məsmiz hal. Mihrigül xanım.
1: Təriyyət tətəyət yaxşımsın Riyaz etki.
0: Yaxşımsız.
1: Allah azamsın da. Kirayla çıxır ki.
0: Rəxmət.
1: Üzüldüğümə qəşqər dükümün ki avazın. Sında səhət çıxırı.
0: O da demək?
1: Kirayla söz verməyiniz.
0: Hə.
1: Hə, torlar kəbəfini. Enamı izin kirpikdə aldır.
0: Bələn babda. Dikki çıxıb yəb kirməmsiniz Mihrigüldə? Mən Argun tərəfkə, Xuycarşıday tərəfkə kəldim. Bu şəhət tərəfdə maşallah çıxkən, deydu. Səvi, rəhmət. Kəmsiz bulbul. Rəhmət. Bugün dostlarımız əmminlə navatça içib çıxıbsılən, ə? Nəm çıraylıq gəplə, nəm çıraylıq gəplə bu, ə? Sınlımda körmən ədə. Digən qandaq gəp. Sınlısın ədə ədəmdə ədəb. Ya sınlımdək demədi. Ya ilgə, proqramın yaxşı görmə, keyfiyyət götürülüdü, deyəndə gəplən, dedi. Nur.
2: Qadən şimal yollarımı şiirinin aldı, onuncu ödükə nazılırdı maşallah kökə.
0: Bolu, rəhmət. Nur Ali.
3: Salam, 1077 xəstərin yanıqları. Nafad olsun, adı yollarım qarşılım, istirəba.
0: Rəhmət. Qadinas.
4: Salam, 1077, salam, kız ayıqırdı, qanaq ahvalanız yaxşı mı yazı, təkəmə ittifak yolu. Kuş dünyada maşınlarla kalırken bulutmam şu halkaralık namaz etrafı karatmanla yürüyüşte maşınlarla zaten geçiyorlar.
0: Hı, oldu. Abdurrahim hakkımız.
5: Sağ ol, kolay adı ayında taşını doğruya meyledin çakırıp aşağı ölü üçüncü dığa maşını başını paşığa adet tuttur. Şimdi tatil şunu yolla versin oldu o.
0: He, şu ispat kaldı
5: koyu. Her gün çok
0: şu. Rahmeda resim tatil bilip şuna mı? Bunda gepem yedi, he. Dostlarımızga bir çıraylıq naqş taqdim qılğın batdı. Hə, mən uçurlarını bir get gözütüb naqşı alayla.
5: 174 qorcu deyəm səvri, Beycan yolu. Sən don yolu yığılsın, Erfu yolu yığılı çaldım yollara.
0: Buldu, rəhmət. Aylam yaxşı mıdır o? Şinxua Şimal yolu, Canıb Şimal liniyasıda maşıla. Bir az göb deydi şirayla, rəhmət. Ayşemgül, rəhmət. Mən Səhər Bulbulunun nəvr sınlısı. Hədəmnin tavsiyası bilən sizlərinin çastotunu qoşub aldım. Şunda xoş buldum, dəbə. Ha, Ayşemgül Mehmet xanım sizin qarşı alımız, yen kiripsiz. Ha, müşü şəkildə uçuruq qatnaşdırsınız buludu, ha? Siz mu, şıqlıb müşü. Bulbul xan ədimizin təvsiyəsi bilən kiripsiz dəmiş. Bulbul xan ədimiz bəkçiq ədəmləyə təvsiyə qıldı müşü. Toy qıvası mı? Toy oynamay, toydu bir xatırcam utlamay, toydu radio anlı valı dəməz mi? Çıxdı dəmə də, onda qımman xatırcam toy oynan. Eşdim bulmaydı o. Usulluğa, mındaq tanısılığı, valısılığa çıxıp oynayıp siz çıraylıq yasınıp bağın uçuluk. Uyadı radio anlayıp, otasınız doğrulmaydı. Kalısın, pekat ötküzəmək adımız. Dostlar, mında bir tavsiyelik uçurumuz var. Yani top müsabıqısı köysünüz, çarçaysız oğam, bəzi keçidiki vaxt doğru gəmigən, keçidiki müsabıqla bolsa, onu körüş üçün dostlarımız çarçaydı. Vaxt ötküzmək təs. Şiho diyençi içimlikini dostlar tavsiye edelimiz. Şiho diyençi içimliki Şincan'ın energiya içimliki. Toşkan zayedeki ham material kılınan. Şeker miktarı töben. Bedenge kuvvet oluqlaydı. Onundan başka bir yuvenge almıştırıp setiviliş mukabbat nispeti 70%. Müşü şiho diyençi içimlikini ağa vaxtı da dostlarımız. Ağa iç bulup kutusunu ağızını taşı etmeyli. Aşka vaxtılam ağızını soma kılışını unutkamaylı. Ondan boğanda pekat bir yuvan töyleş arkalıqlam. Yani bir kutta şiho diyençi energiya içimlikini seti bağlı buludu. Şincan dereceden taşkari futbol birleşim musabıqsı dağılmış atıdı. Dostlarımız müşü 7. ayından 5. günüye yani bugün gün gücü doyun maoşo hunşu video Vibo müşü organ tarafı numarını koşu bilip musabıqıya alaqadar məzmanlı yürek bəlsiniz. Qalbı qılıdu da pərəz qığan komandığı söz qaldırsınızla toğır pərəz qığan həm də yürek bəygən aldınqı 3 kişiga 2 yaşıq şiho tiyanşı işçimlikini soğuk qılımız. Onun başqa çoğun ekranlıq müşü ranlıq televizor mukapatın ba fırsat qanimət. Birgə dostlarımız bu işçimlik night yaxşı işçimlik ilqi. Keyfiyyət götürdüğün energiya içimlik edib tavsiye qıldıq. Yeni birgə ağızını somaqsaq bir yöngə qayta yeni bir qutu iliş mükafat çıxış nisbiti naidi yuqri. Onunun başqa yenə müşü doyin, şoxun şu deyimiz vibola da مشو ایوی بولا دا مسابقه علاقلار مزمولان ازرا خودون قسانلا یکی ینگ دو گمانده دا پرز قیغان اشجورلرن لان اوز سانلا مشو یورک بیگن آلدنقا اش کشیگه اشکی یشیگ دینچو انرگی اچملیک بیرمز Onodan başqa, mishu çektatış fırsatları buludu. Ranglik televizor degenek mukafatla ba. Fırsat qanimet dostla. Bika istek mi işçimiz bir işçimlikne. Onun da manda paliyetler ba, işçimliklerini istek. Mukafat çıxıp qasa, taliyanız ondan ki qasa. Bu tazı belen şu mamdı. Bibaha göherin tipi bağanda şunçu hoşu kettim, hoyacanlı kettim de. Buyu Ayşem Gül'de. Ha, bu bulbulga adımız qoxşa sizim çiraylıq qaldığan bir adımız gən siz. Həm nədir ba bu çimlik? Deyim şu dükanlıdır ba? Hər qaysı çünki dükanlığa kirinlar, badiyan bəllər kirinlar, mirim iyi kirinlar. Dükanlıdır ba. Qarmay qərib yolu şunda ravan. Kiçik müsabiqə görüş. Mındaq adamların işi. Onda demən şirəli. Siz məş kiçik müsabiqə görüb lotereya alırsınız qo. Bir aş mukafat çıkmay, çık pul üstüretkenin yaqsız. Keçe de musabık gördük Allah, karışık yakıldığın bu kaldığınız. Alımcan diyen şu energiya içimlikini evet verip de bizim bana ama kutsu serik. Üstü serik, tegi kar kutsu pek çaraylık lahiyelengen de karısı da demden şikis geldim. Bir tal işçinle, iki tal işçinle keçe hiç cübar turdu kendisiyle bek ruhlanıp gitip deydim. Alımcan. Eğer de ağız mukafat çıksa, yan bir kutusunu saklap koysanla, ətsizsanla bulu da. Diyen ki, işçimliki, kaşkaydı mı bağ mı? Kaşkaydı bağ mı? Kanda uğrundu bağ mı? Kaşkaydı ki dostlar, sizler ne mukafaktanla mı? Diyen ki, energiya işçimlikini kaşkaydı iş baktanla mı? İp baktanla mı? Kaşkaydım çok mu buluş mümkün? Bu, diyen ki, energiya işçimlikinin bazarını müşü yaptığının bir ayınımız dairisi de bazarını içip dikemez mi? Maşının namını er ayal bir-birsige götkise numar taqtısı özgürəmdu. Özgürməydu. Ya ki, dadı balığa üzrə götkise aldı numar taqtısı özgürəm. Pəqət er ayallan buludu götkigili. Dadı bala bu münasiyyəti bulmaydı ucuma. Yəni uçurlardın yasamay kəygən naqşını anısa xonmamdı deydi. Bulu da səltürüp anlayılı. Bu xalçam.
1: Zəyirə
0: yaxın çocuğu uçurdasam alxımarkayın tərəfləşin baxalana. Bəldə rəhmət.
6: Salam kum Zeyre. Neydi onun hem bu?
0: Buldu, rahmet. Yani uçurlan yığına bakaylı dostlar. Ürümçüdüm tapkılınmaydı. O işçimlikinde tapkılı bula. Sile tapkılınmaydı garak. Dükala kırkakan uşa izle. Cümüm. Ayşemgül Mehmet'te de rahmet, rahmet. Ve siz bulbul adımızdın şu çıraylık, bütün çıraylık sözlerine uygun olup size. Қанда қысақ ішке ешкі мұкапат берісілі байам дейді қо. Дойынға, шоқыншуға, вейболға орган тарапының нөмірін қошып алысылы. Әмді мәдің қошмаған достылар бұл қошып алсаңыла болуды. Мұсабақыға алақыдар мәзмұнла. Ашу дойын, шоқыншу, ашу вейболада мүші мұсабақыға асылықы мұнасаттек немілі ба. Мәзмұнла ба, видеола ба. Шының үрек берісіз. Пенлін райоларға пенлін қылысыз. Şunu bilen, şu aldın ki şuna per, dostumuz gibi kapat birimiz keşik. Yani 10 yılın aldı da bir tonuşum maşinsini setip, pulunu mu ip bulup, maşinini beğenmeye durup, karıştırıp, vakitini çıkarıp kaygandın ki, maşinin ki, peyciosunu söküp, yeni motor genişkisini besip çıkarıp boğandın ki, aşkışını berip, Maşını bəygən cümü. A, donuşumdan puxtuluqın deyəməndi. Özümüzü puxtulmasa, kəynədə bir münç avarçılıq qaldıqan kəp. Çoxun puxtulaylı. O tapqıl tapalısanla o, yaxşı o ədəmini. Navadı gərək tapamay qasanla çö. Bək avarçılıqda. Xoş, dostlarımızın uzur, aramaq bir naxsuna ilə.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Hoşuna hoşa mezunumuzu kelimiz, burulubatkan avtomobil, udul yürubatkan avtomobillerge yol verimizde toluk cevapkarlıqın üstüge alam diyok. Burulubatkan avtomobil, udul yürubatkan avtomobillerge yol veriş. Şopurla avtomobil haydaşını ögengende çoğun beleşkide geçtik, bu bir kaide. Lekin, bazı şopurlar yanılan bu kaide gizel karaydu, avtomobilini burulubatkan, udul yürubatkan avtomobillerge yol vermi gelikten hadis yüz berdi, daim yüz berdi. Avtomobillar yol ig'izidan o'tganda chuqum kuzatishga diqqat qilib, sur'atni astiltish kerak. Udul yurayotgan avtomobillar o'ng'i buriladigan avtomobillarga yo'l berish. Qatnash belgisi yo'q, belgi chiziq bilan kontrol qilinmagan yo'l bo'lagi bo'lsa, yo'l ig'ziga kirishdan burun avtomobilni to'xtatib qarab, o'ng tarafdagi shu yo'l bo'lik shu yo'lda ketayotgan avtomobillarni oldin mangdirish. Avtomobilni burganda udul yuratgan avtomobillarga ve piyodalarga yol berish. O'ngi buriladigan avtomobillar solg'i buriladigan avtomobillarga yol berish. Qarshi yo'nalishda kelayotgan o'ngi buriladigan avtomobillar solg'i buriladigan avtomobillarga yol berish kerak. O'zaro yol berishib, madaniy qaydalik yo'l yuraylik. Avtomobil ayriganda agar Tursuman siziq rayonida avtomobillarni keyiniga burashdan boshqa yana qandaq ahvollarda avtomobilni keyiniga burg'ulib bo'ladi? Ya'ni ma Tursuman siziq rayonida, avtomobil ayriganda keyiniga burilish signal chiriqi yonganda yoki keyiniga burilish belgisi bor yo'lda o'zi va boshqalarning bexatarligiga kapolatlik qilgan asosda avtomobilni keyiniga burashga bo'ladi. Üzük sızıqı yıqıllaşqan avtomobilla beyxatarlıkı kapanatlı qılgan asasda keyniki burusu buludu. Avtomobil yolunun otursidiki sızıq karma-karşı işki yönünüşte yürüdüğen avtomobillani ayrı sızıqı bulup, bu sızıqının üzük sızıq kısmıdın avtomobilini keyniki burashqı buludu. Piyadlar yolu ya ki, yol yığızı berip ayınlatmanış acı sizde. Kökertiş belbiği rayondaki üzüksizlik kısmı kaç tarafta bulsa, şu taraftan avtomobilini keynigi buraşkı buludu. Şunun dikkat kılış gerek.

gerçi avtomobilni keyniga burab yürüyüş qatnaş signal çırıqının tizgilleşigi uçurmasa mı? Lekin burulganda normal udul yürüyatkan avtomobillarga yol berişge diqqat qilish kerek. Kökertiş Belbeği rayonunun aldı tarafı tutaşsızlık bolsa qatnaş signal çırıqığa raya qılgan asasda piyadalar sızıqıdan ayrılıp ötkenden keyin andın avtomobilni keyniga burab yürüyüşge boladı.

0: Şunda çıraylıq muhabbetlik naqşığı o söygü sizge taz yaramabdı da sizden usulluq naqşı anlığınız kegeme təsli udul yürüyüş yoşan dəbə şöyə digən dostumuz əvət bu bulbul xanada uçurlarınızı körüb atımız ma o yol insanın aldığı maşilla bir az köp deydi o üzhal rəhmət xoş gəldiniz ədə mən yaxdırıb anlayım mən badavən Çoğda ben tarap yolla şunda ravan deydu Patigül hanım rahmet. Çoğu sen arnan uçu burulu atkan aptım o bul toluk mesuliyetin üstü kaldı deydu bana. Buluye verdi o minin mu kambisimim ba. Tanıyo bin ba. Emi kisilim ba. Ma'nın ma'nın tatlıq miktarı tövenken yakışken ben işçi batıma 3 gün buldu. Hiç bir kan besimlerini bir örletken de emez koyduydum ona. Bunun da hem de şirketlere alayda tılığa ağını şeker miktarı töven. Demek mi şu tanıyor ben adamlarım isi buldu diyen gibi de. Hoş kuşturladın Nur.
1: Yerimi aldım koşuyorum isim aşın köpe.
0: Bolu rahmet yol bas.
2: Bir yüzeye bırakıp, kuzulun yolu kavri, Erdoğan'da yolu ravan, ravan, ravan, git barınız. Ve çok çok naksan koyar duruna, yeter inimizin yaktı. Çok çok naksan koyar duruna.
0: Buldun sel durup çok çok naksladın koyar duruna. Ravan taksi karşılığımız. Bayamın yakı dükkanda aldıraşçılıqtı, kulkum radyoda xat yiz bulamağandı. Misalaygı salam, neydi Gülcəmi'yle hədimizde. Kaşkar Nancansı Ayala Doktor Hans'ın yenideki koçuda şu dükkanda mal yetişmeye tut, şu dükkanda bayam kıçımlıktaydı. Ondan sonra dostlara bir dilo misal sözle bireyli. Aval, şu dilo misalı bir dikkat kılınla. Kiman 26 yılı 2 ayda Altay Vilayetli Katnaş Transport İdarisi yol transport karxanlarının yol transport ticareti bilen şuğullanğanığa bir yıldan aşkan bosumu yenilam iki xil kişiler guanamızı yani asaslıq məsul xadım ve bexatlar işləp çıxırışını başqurğucu xadım guanamızı almağalarını bir mi bir təkşürüş çərgənı da Köktoqay nahiyasidiki məlum bir şirkətinin Bexatarlik başqurish xadimi Wang X'nin bexatarlik bahalışıdan ötüb münasib guanama almağalıqı. Bu şirkette bexatarlik başqurish xadimleri belgilin bu içi bahalışta layiqatik bulmağalıqta kanun xilap kılmış mevcut işgenlikini baykıgan. Bu kılmış, Jonga Xalıq Cumhuriyetinin bexatarlik işlep çıkırış kanununun 27. maddesinin 2. tarmağıdaki belgilimegi xilap. Yol transport karxanlarının asaslıq məsulları və bexatar işləp çıxırışını başqurğucu xadımlarının bexatarlıkını bahalaşını başqurış çağrısının 7-ci maddəsinə əsasən yol transport karxanalarının asaslıq məsulları və bexatar işləp çıxırışını başqurğucu xadımları yol transport bexatar işləp çıxırışqa əlaqədar xidmət bilan şuğullanıb 6 ay içində bexatarlıq boyunca bahalaşqa qatnışı həm də 1 il içində bahalaşta layaqatlik bolishi kerek. Jonga Xalıq Cumhuriyetinin bexatar işlep çıkırış kanununun 97. maddesinin 2. tarmağı Şinjan Uyghur Abdunum rayonu, Şinjan işlep çıkırış kuruluş bingtuanının katnaş transport memuri caza ölçeş hukuk ölçümünün 63. tarmağı asasen adetki ekvalda işlep çıkırış ticaret uğurlarının asaslıq məsulları bexatar işlep çıkırışını başqurğucu xadımladın biri, Katnaş transport mesul tarmağı

bahalışı layıklık bulmağın ekvalda vaxtı da tüzüşkü buyuruldu hem de 10 min yandan tövən cərimanı koyuldu. Hem bu kılmış qarıda Altay Vilayetlik Qatnaş Transport İdarisi Köktoqay Nayazirigi məlum bir şirketke kanun boyunca möhlət işi de tüzüşkü buyuruş hem de 10 min yuan cərimanı koyuştak məmuri ceza bəgən.

Hoş dostlar, Qatnaş Liniyası programımızda eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdü qalanan yaxşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alay talap kıldı. Bu oran köpten köp rahmet etimiz. Yeni bir dilo misalını sözləp verəli. Li ikiz motorluq qatnaş vasitəsini haydab taş yolda kəynigi burulğanda küzütüşki sel qarğalıqtın Jo ikiz haydigan toqluq vəzipit bilən soqulub ketib Jo ikiznin yarılınışı, avtomobil və toqluq vəzipitinin buzuluşini kəltürüp çıxarğan. Gungan qatnaş başqoruş tarmaqları Li ikiz hadisədə toluq cavabkarlıqını üstügə alıdı. Jo ikiz cavabkarlıqını üstügə almaydı dəp bekitken. Dilog'u çetişlik maturluk katnaş vasıtasının egesi John X bulup, hadisi yüz bergende avtomobilni katnaş hadisi mecburi suğurtısıga suğurtalatmağın. Joe X yarlınıp balın üstü getip davalanğın. Kiyin 10. derecelik meyip bulup bağlanğın. Joe X sot mahkemesige dava kılıp, şopur Lee X, avtomobil egesi John X'ten özünün katnaş hadisi sebebinin kelip çıkan türlük ziyeni üçün 140 000 yuandan artık tölem berişini talep kılgan. Alihalıq sot mahkemesinin yol katnaş hadisi ziyan tölem delolarını sot kılışta kanuni tədbiqlaşqa ait bazı meseleler doğrusudaki izahatının 16. maddesidaki belgilemege asasen kanun boyunca katnaş hadisi mecburi soğurtısıgı katnaşmağan motorluk katnaş vasitisi katnaş hadisi tuğdurup ziyan payda kığanda davalaşkıçıla soğurtılıtış mecburiyeti ba kişiden katnaş hadisi mecburi soğurtısı cevapkarlıq çeki dairisi de tölen berişini talep kılsa Xalıq Sot Mahkemesi bunu kollaydı. Emde bu diloda Li X avtomobil haydab katnaş hadisi sadır kığan. Jo X'nin zahmının işin keltürüp çıkargan. Li X hukuku çekilgucu bulup, kanun boyunca Jo X'nin ziyini üçün tölem cevapkarlıqın üstüge ilişi kerek. John X suğurtılıtış mecburiyeti ba kişi bulu süpüdü bilen, avtomobilni kanun boyunca katnaş hadisi mecburi suğurtısıgı suğurtılatmay, Jo X'nin katnaş hadisi mecburi suğurtısı cevapkarlıq çeki dairesi içi de suğurtı tölümüge erişelmezlikini keltürüp çıkargan. Şu an münasip cevapkarlıqını çoğum üstü geliş gerek. Jo X'nin ziyini katnaş mecburi suğurtısı cevapkarlıq çekidin işip ketme geçke en ahırda John X bilen Li X katnaş mecburi suğurtısı cevapkarlıq çeki dairesi içi de Jo X'nin 140 000 yuandan artık ziyanını ortak töle şakıda hüküm çıkarılgan. Katnaş mecburi suğurtısı ziyanlı kutkuzuşunu asaslıq ıhtıdar kalıdı. Onun aldın tölep beriş tüzüm lahiyesi katnaş hadisedeki hukuki dâhlige uçurguçının vaqtıda kutkuzuşuğa erişi de nâit mühim ehmiyetge ege. Katnaş mecburi soğurtısıga soğurtılıtış maturlu katnaş vasıtasının egisi. Başkurguçısının kanunu belgelenge mecburiyeti. Maturlu katnaş vasıtasının egisi başkurguçısı bu mecburiyetine ada kılmasa hukuki dâhlige uçurguçı katnaş mecburi soğurtısı tölümüge erişelmey menpaati ziyan uçuraydı. Şuna soğurtılıtış mecburiyeti ba kişi münasip cevapkarlıqını üstüge iliş gerek. Bu diloda Xalıq Sot Mahkemesi suğurtılıtış mecburiyeti ba kişini katnaş hadisi mecburi suğurtısı cevapkarlıq çeki dairesi içi de katnaş hadisideki hukuku dâhil taarruz kılgucu bilen birlikte tölem cevapkarlıqını üstüge ilişka hüküm kılıp kanunun suğurtılıtış mecburiyeti ba kişinin mecburiyetini ada kılışını inkar kılış bahası hem hukuki dâhil taarruzga uçurgucunun hukuk menfaatini kogdaşını namayan kılgan. Şundakla suğurtılıtış mecburiyetini ada kılgucunun maturluk katnaş vasıtalarını katnaş mecburi suğurtısıga suğurtılıtış mecburiyetini kanun boyunca ada kılıp öz bilen başka yol katnaş kucularının

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıldır aldınız hem bana.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Okyanus şirketi alahide talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkin tilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin derek bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
5: Bu programını baştan akır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyen kolluğa alakı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un ya gürüşlerini tızıp koymuşlar bu.
6: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
5: Haa tamaklarını hakikaten Akmervayit un ya gürüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
6: Şundak bir taks lağmen keltirey Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakamsız.
7: Yollarınızda bize

0: Annapolis'iz.
1: Olmaç 107 bütün yollarımız rava.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

Radio Chastot 91.7.4 to'g'irla programmamizni anglash tayyorligida turibotgan, anglash istigida bo'libotgan suyumli anglovchi do'stlar, ta'minlash kunlaringizlar ko'ngillik, ahamiyatli bo'lsin, yo'llaringizlar bexatar ravon bo'lsin deb o'ylaymiz. Qani programmamizga taklif qildik, yaq turib anglaysizlar, samimiy mulozimatimiz safaringizga xoshallik berishligisi. Qani Keşlik yollarımızı bize merak programımızın başlığı aldık. Yaktırıp anlığa işler. Riyasetçi dostunla Kunduz Aytur dedin. Sizlere

0: Anglavatqınınla yollarınızda biz hamra programmisi.
1: Şunaq dostlar, yollarınızı biz hamra programımızda davamlaştırmıza. Uçurlardan yetkilsek, Rüyda'nın aldığı yaşla baksı qarapmanğan liniyada maşallah bək köpteydi uçulsa arnın uçuri. Mağut davan cənubi yolları qoşliniyada maşallah köpsel bəl tosuluş ba deydi. Otur davan tərəplədi inək tosuluş ba da. Midon otur yolları qoşliniyada ravan deydi. Öryetna uçuri, rəhmət. Yine maşiyunun aldığı maşallah bir az köp deyken uçurum tapşırıp aldıq. Köpten köp rəhmət.

0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emdi aldım, sel toğızıp şikin he.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Navay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: He?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyin ızdım malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: куюш, номер татыш ва яки тарбия кызмат иштеш усулларын колдонуп атыды. Биз һәммебез бер назаратчы булайлы. Өз ара көз кулак булайлы, назаратчы булайлы, инкас кылайлы. Шуның белән, мәсәлән, инкас кылдыган дусурбыз булса, мәсә видеолык рәсемне күчүрләр белән, мәсә номер тактысын инак чыгарган асоста улымы чечиң бабутайга инкас кылсак булды. Мәсә кылыш җәрәндә бу эшләр техим яхшы бул булып китә дигән үмиттәбез. İttifak görüklünün astı da bazarlı niyada maşin köp dedi Abudu'nun uçuruyum. Kaşkar yolu üstümlük baktısının aldıdın kaz ben karap manganda maşilla köp maşilla köp koş niyada dedi. Tur taksi rozcan. Kumul yolları boğuk ve etrafı yollara van dedi Abdükerim efendim. Köpünün köp rahmet. Adıl da sanın aldı da maşilla bir az köp dedi rahmet. Bulbul goyada çıraylık güllerinizi köp rahmet. Yine Ne zaman tapamıqlı bir izdə paqaycı xulab qıyıbatı mən maşina idisəm bu içimlikni içəydim. Sizə tövsiyə qıldıq, alay tövsiyə qıldıq, çünmü?
1: Hazır Bəkir taxta aldım uşquğan. Kim başa çıxdı bu sığırdı qızğa taşanı bombamdı.
0: Hə, bayan quçura yem bir qədəm kəpdi. Hmm, qani, yana. Şu qavda xaris təmilgən ən yeni uçurla qara baxsaq dostlar, davam beylu da tosuluş Azərbaycan yığırkən. Yəni şu Şivinin aldı tosuluş ba. Ondan dinkin Yenşan Şincan'ın aldı da tosuluş ba. Fukan Yice Arca tarafı da tosuluş ba. Onun başka Sayyuli Canup Şimal liniyesi de. Kuanhuy Körük'ten Hongseng Karapmangan'da Maşılla Bekköp. Xalık yolu hazır Sayyuli'den kilip Xalık yolu kırış, çıkış, iğzi, inikli tosulup gitti. Yol insanın aldı, Çi Can Yuvarı'nın aldı da tosuluş ba. Onun da kiyin Şu Çocanlı Dicaço Bu tarafta mı inek tosuluş bakke Onu da ikiyen Çin mani mu Sisim oğlu aldı hazır Say yolu den kili Bu şu halin körük Onu da ikiyen Bu şu sisim oğlu aygıldıgan ya Onu da ikiyen Udulmansı halin körük Mandıgan Bu şu yola da asasen tosuluş bakke Yine Bu şu Nanhu donlu mu Tosuluş bakke Nanhu donlu şu nanhu huayuan tarafka mangal liniyada tosuluş bakı karşı tarafı ravanken onun başka yunşun kutsu yani donarhuandan şahı otur yolu şarıhtın garip liniyası da tosuluş bakı dostlar yine jingyinglu minhuaji şimal canıp liniyası da tosuluş bakı ama tarafta kuruluş kutu dostlar maş bir neç gün İnek tosuluş buldu. Şun bu yolan talımayı bir başka yolan talap mansak. Çiğcan yarının aldı tosuluş badeydi. Çoğuyu doktor hansından aldı kanda ki? Çoğuyu doktor hansından aldı. Çoğuyu doktor hansından aldı. Maşın pek çık. Maşı. Halık körü ki. Bu yerden maşıla pek çık. Yine. Maşı. Hunçilu. Onçilu tarafından maşın biraz köp deydi. Buldum. Sanfango Beylu bu tarafından mı tosuluş pek eğirge. Sanfango Beylu. Ucum. Demdiğin çok tosulgan ha. Sayıldın kilip Mavo Langrun Tiyancan Ultrak Rayonu bat tarafla da pek tosuluş pek. Tecrübe otur mektabını aldım tosuluş pek. Kökrek keserse doktorkansından aldı da maşın cıklıkın pek alay tosuluş yok gene. Paylansanlar. Sucu yolu. Sucu şarkı kutusu. Yani Mao Yingchuan Lu'dan Beijing Nan Lu. Şarkıdan garip liniyesi de tosuluş bakı. Zhongliu doktor hansına. Özmüki serikli doktor hansına aldı. Tak liniyede tosuluş bakı. Karış tarafta yürüyüş asta. Bu belki kızıl çırağının sebebi boz gerek. Yine Beijing Nan Lu'du mu tosuluş bakı. Kuyucaşıday tarafla da maşınla biraz köpken. Çangçun nanlı da tosuluş yokken o. Bugün yakışken ama yol. Yine uçurladın. Sayıla yine mağı oturpa örümçü kursuratlı yoldan. Mağı sayılığı kırış iyi kızı da. Tosuluş gel. Optan tosuluş bakken. Dosturumuz önemli paylansanla. Hani kaygen uçurladın yetküzümüz. Uçurlanı yanıladık. Abu da efendimden uçurda. Longchan kodisi koşluya da ravan edir. Rahmet. Ubul kaysi yolda yolu bükettiniz? Örümcülü Norvi kursuratik yol. Korluğum anıp sizde. Seperleriniz yakşı. Könüllük bulsun. албия тондун ачыдыманы

0: Çınak anlıqcı dostlar, keşlik yollarınızı biz əmrə proqramımız davamlaşdıratımız. Ahmərbayt un, yağ, gürüş, açıq sularını bazağı sağan Ahmərbayt zavuti alay tələb qıldı. Sağlam qızalınışınızı təvsiyə qılıb atqan Okyanus şirkəti alay tələb qıldı. Bu orulağı köpdən köp rəhmət. Anlıqcılarının əvətkən yol uçurlarından yetkizəyli ə, Ənvərcanın yürəkdəkdi, bu naqşıla yürəkdəkdi deydi. Yaxşı köyən bulsunuz ə. Deyəsən, cüydü, yamğur yığışqı başıldı mı? Dəb, şundaq boğan oxşmamdı, yamğur yığışqı başlabdı. Müş yamğurunu kütken bu uyduğunla ne çıkın havası kettiydi be. Abdükerim efendim.
1: Yol tavrı, garbaylanma, cenur bakıda oturup diye, şimdi oturup diye maşırı sertas göz.
0: Bu da Abdürim efendim.
1: Kırıyız, yetim etir, kocunu yol tavrı. Galiba azatçı öyle. Ben bir kızı tırağıdım, vazi o fakir kızı sıraştırdım, yolları var.
0: Bu da rahmet. İlhamcan, kat hoş haber de, yamğur yağı dedi, hoş haberlerini. Yöjingay tarafta maşinalar köp alay tosuluş yok deydi Abudonun uçuri. Dağlıq döngdü maşinalar bek köp tosuluş bek yığır. Dağlıq döngdü tosuluş obdal yığır ke dostlar önümlük paylansanlar. Nurnun uçuri. Kem söz bulbul edem şu. Müşna bu kaptam dedi. İnsan çünkü yamur yığışkı mı başlığa okşaydı ke yamur tüşüydü de. Longchuan kodisi hazır koş niyede ravan deydi rahmet. Yol boyu

Yağmur yakan küllerde su yığılıp kağa yol bileklerden ötkünümüzde avtomobilinizin sörütünü astıldın. Avtomobilini yenik turumuzdan. Küllük tutuvağa yolcuğa, bekette avtobus saklavatkan kişilerge yol verin. Piyadelerinin halıgı yetip avtomobilini tekimi medeni haydan.

ve köreş nişanını estçin saklap, uluq partiya kuruş ruhini zor küş bilen evcaldırıp, azap okubetlerini baştın keçirip, köreş iradesini kat'i çıngıtıp, kayt-kaytı tavılınıp, tekmi kudret tapdi dep körsetti. Abdınım rayon boyunca tahtırlengen iki münevver bir ilgarlar vekilleri tapşırıqını estçin saklap, cesuranı alda aldırmeniş kıyaptı bilen yeni tarihi başlanış noktası da yana ala netice artıp, yana yeni tökp koşudgalıkını bildirdi. Abdınım rayon boyunca münevver Komünistik Partiye azası, Şincan Çegradın kiriş çıkış Çegra müdafiye tekşürüş başpunkti, İli Çegra Başkuruş Tarmak Etirti, Sendauhı Çegra Sakçıhanısının siyasi yetekçisi Sapar Elkem mundaq dedi. Özümge pekimi katlıq talep koyup, Çegra'nın birinci sepide başlamçılıq bilen çın turup, Çegra'nı çarlap, mudap yelinip, tizgillep, mevkani iş ornumga koyup, Atakıda aldığı ütüp, emeli işlep Çegra'nı yakış koğdaymen. Abdınım rayon boyunca ilgar asasi katlan partiye teşkilatları vekili, Akçı Nahiye, Kulan Sarak Yeza, Bedel Kenti, Partiye Başyacıksının şucisi Ay Salkın Tohtusun mındak dedi. Asasi katlam korgınını davamlık müstehkemlep, kollektif ilgilikini zorayıtıp, köpçülüknün kirimini köpeytip ve işiği türtkü bolumuz. Baş şuci Xi Jinping yeni ameliyatka birleştirip, partiyanın esil alaydılıkını üzliksiz kən əvcaldırıp, partiyanın mängü süptinin özgürüp ketmesliki, Xısıltının özgürüp ketmesliki, xarakterinin özgürüp ketmesligiga, baştan axırı küşlük icatçallıq, uyuşqaqlıq, cengivarlıqı igi buluşuqa əqiqi kapalet qilishimiz gerek dep təkildi. Dövlət elektoratori Sanji Şəhərlik Tok bilen təminləş şirkti partiya əzaları mülazimət ətirdinin başlıqı Wang Liting, baş şuci Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini öginip, ızcıllaştırıp, anlı kalda can dil bilen xalq üçün xizmet kılıçtın ibaret asasi məqsətini əməldi körüstüdü qalıqını bildirip bundaq dedi. Xalqının elektr işleri xalq üçün degen asasi məqsətini əsti çın saxlap, diqqətini yaşan qallar, yalğız durduğallar, alaydı kişiler topuğu merkezleştirip, yoşurun xaupni bir mi bir tekşürüş, işk aldığı cibeyirip mülazimet kılış, koşmaqlaşıp yardım kılış, yöleşni daim kanat yedirip, elektr energiyasını kapaletlendiriş iktidari ve xalq durmuşu mülazimetinin süpitini sicil östürmüz. Lop nahiyasının Hangiya baziri, Pilan Eriq kenti Partiya Yacheksinin şujesi, Kent Ahallar Komitetinin müdiri Mehmetcan Mettursun mündaqtiri. Kent Partiya Yacheksi bensini sicil küşlük kılıp kurup, kent boyca ahallarını kırımını köpeyt beyişki yitekləp, kent Partiya Yacheksini yurttaşlarının tayancı gaylandırmız. Muş əsrinin otdırğı barğanda dövletimiz sosialistik zamani bilaşqan kudretlik dövletini omumizlik qurup, ikinci yüzyıllıq köreş nişanını işqa şurdu. Baş şuci Xi Jinping, Jungo Komünistik Partiyasının 105 yıllıq şallıq tarixi kişini pəxirlendirdi. Lekin biz ərgiz məğrurlanmaslıqımız, öz özümüzden qanaatlanıp qalmaslıqımız, bir ızda toxtap qalmaslıqımız gerek dep təkildi. Partiya azaları, kadırlar, üç cezmenni əsti çın saxlap, mevqani özünün funksiyelik ornığı koyup, Jongochi zamani vilaştırış kuruluşuna alğı sürüş yeni musabısı da can tikip əməli işləp, dəvr və xalqı yüzgilələydiğən yeni nəticilərini özliksiz yaratıdığalıqını bildirdi. Abdınımraylıq Xalq Təptiş Məhkimisi Əriz Şikayet Təptiş Bölümünün müdiri Pərhatcan Mömin mündaqdiri. Kanunni xalq üçün yürgizişdin ibaret asasi məqsətni baştın axır əsti çın saxlap, əgər mən davalaşqıcı bolsam degen ideya bilen amının hər bir qetimliq ərziyetini işənç dəb bilib, əmmi işqi cavab qaytırışını puxta əməlgə aşırıb, tirişib xalq ammısıqa hər bir kanun yürgizish delosidin adıllıq, əqqaniliqni es qıldırmız. Tarım neftliki, otur tarım nefet, tabi gaz etiş bölümü birinci birleşme ponkti partiya yacheksinin şujesi Yan Huijun mündaq dedi. Qumluqti yıldız tartıp, neftliki özümüzni beyğişlap, köşme qumluqta mängü köşmes cengivar qorğan bərpa qılıp, dövlətnin energiya beyxatarlikigi kapalatlı qilish üçün iş ornimizni yaxşıtırıp, tabi gaz bilen yaxş təminləymiz. Ürümçi Tamojnesi Organ Partiya Komiteti İdeyavi Siyasi Hizmet İşxansının muavin müdiri

چهار قلدا شمال قنگرقی یاساش یاشانگلار ترمشتن خوشال خورن بهرلنش قل هنر پالیت اتگزلدی. محل کادری بونه منداخ برن آستگا برن استگ قسترش قبالدا خودی سیوه توقعانگا اخشاش دب یتکشل قلدی. Ahallar mahalli kadırlarına ağışıp Şamal Qongırı kıyasaşını ögendi. Ahale Rızvangül Roza Ağın mındak dedi. Mahalle kurban etlik pahaliyet, dönvü bayramlık pahaliyet kadarlık pahaliyetlerini daim ötküzüp, milletler itibaklaşıp bir aylık kişilerden buluşumuzni ilgir sürüp kilovatıdı. İntayın yakşı. Dongfang Hong mahallesi kapı öylerini özgertip orlaştırılgan rayon. Şundakla tipik her millet gireleşme şekilde terakki kılgan mahalle. Oltırak rayonda binalar retlik, yollar pakız, retlik bulup tohtalgu meydani kökertiş çimliğinin hemmesi toluk idi. Bortala şehri Çindil Koç Başkarmisi Dongfang Hong mahallesi partiye başyacayıksının şujisi Ahal Komitetinin müdiri Fu Nan Muhbirga turalgu şaraiti yaxshilangandan keyin mahallanın iqtisod jihati girallishishini tutqa qilib, ortaq qurdigan o'rinlar bilan birlashib, mahalla 15 minutlik xalq qolay mulozimat chambiriga barpo qilish bilan birga girallashma shaklidagi jamiyatni taraq qilib, partiya bosh yacheykasi rahbarligidagi ortaq qurish, ortaq idora qilish, ortaq bahrlanishdek idora qilish sistemasi orqali yo'g'irlash ko'riga barpo qilib, Ameli meselelerini hal kılgalıkını eğitip ındak dedi. Meselen Dongfang Hong yoludaki Bao Yi Asya Avrupa Sodi Şehercisi Mehir Şapkat Talla Bazırı Milli Özgeçiliki ige Peçini Perenik Dukunu Katarlıklarının emmisi her millet amma ortak ticaret kıldıgan dükallar. Binani özü başkuruş komiteti dairleştirip kengişiş yığını teşkilleş. Xalq ahvali to'g'risida samimiy so'zlashish yig'ini etish orqali Oltiroq rayonida saqlangan masalalarga qarata aholilar o'z ishiga o'zi ega bo'lib, kengashib hal qiladi. Har millat partiya a'zolari, kadrlar, ammo billa turib, billa o'g'inib, billa ishlab, billa o'ynab, anarning donisidek zich uyishyapti. Dongfang Hong mahallasining jonliq amaliyati dal Abtonom rayonining girallashma to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishining bir nuqtalik izlanishdan sistemalashtirib olg'a surishga qarab yuzlanganligining ixcham ko'rinishi. Abtonom rayon yaqinda Abtonom rayonining girallashma to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishining yetakchi qoidasining sinoq nusxasini besib tarqitib yo'lga qo'yib, Turalgu şehir yezi kuruluşu sahasının Cunhua milleti ortak gavdisi enini müstehkemleş. Cunhua milleti ortak gavdisi kuruluşunu algı sürüş davamıdaki rolünü yanımı cari kıldırıp, boşluk cahatı girelişini asasi vasıt kılıp, medeniyet, ıqtisat, cemiyet, psikik katarlık her tereplimi girelişke tekmi yakşı mülazimet kıldı. Jongo Pallar Akademiyasi Xinjiang Ekologiya va Jugrafiya Tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Du Hongru muxbirga Abtonom rayonining girallashma to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishining yetakchi qoidasida girallashma shaklidagi talabning to'liq o'ltiroqlashtirilgan 8 mahalla qurish vazifasiga singdirilib, har bir turdagi aslaha qurilishining hammasida yo'g'irlash iqtidori bo'lish Her bir mulazimet ölçümüde girerleşme yöneliş gevdelendirişini eğitip mındak dedi. Amavi mulazimet eslahaları kuruluşu da anar danesi mulazimet ponkiti, Cunhua medeniyetini almıştırış boşluğunu sepleb kurup, avalilik bekiş, yaşangandı kütünüş, mahalle aşkanası katarlık mulazimetler ceryanda her millet amının turmuş örp adetige maslaştırımız. Amavi ochiq boshliq ichida bir qism madaniyat maydonlari manzara boshliqqa orqali bosh temini chin ko'zlab har millat ommini faoliyat maydonlaridan ham bahrlantiramiz. Savdo aslahalari qurilishida har millat ommini qo'shmoqlashib egilik tiklashga ilhomlantirib, iqtisod jihatda o'zaro girallashish orqali orlishish va yug'urlashga turtki bo'lamiz. Abtonom rayonining girallashma to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishining yetakchi qoidasi sinoq nusxasining qo'shimchasida yana 108 turlik qurilish injiklashtirilib, jazman qurish, qurg'ili bo'lish, odatdan tashqari saplashdan iborat 3 daraja bo'yicha ayrilib, joylar bevosita ishlataladigan, shu bo'yicha takshirib o'tkazib oladigan imkoniyat yaratildi. Du Hongru yetakchi qoidasida bo'shliqni ko'rinish hosil qilish, faoliyatda orliqni yiqilish

0: сәрпиятыны қаттық контрол қылып, еғвілешкі тегешліклеріне толық еғвілешкі қапалатлық қылешіні пилалыды. Езі игілікі, еза, қатнаш, метеорология, нефт қатарлық көп тармақлар бірлешіп, әркетлініп қапалатлық қылып, аварайдың алдын сигнал беріш, мәшғулат әскертмесіні уақытыда алдын йоллап, езігілік машиналарыны үріштіріш, май қачылашты етібар беріш, тәмінат ехтияжыны ұдыллаштыруш қатарлық қалық қолай мұлазыметлеріні әмәлейләштіріп, язының үш іші ішіліп чықырышыны әр тәрәпліме қоғдыды. Sanca oblastlıq yez igiliki yez idarisi terixçilik və dehqançılıq doğruları yez igilikini maşinlaşdırış başqırış bölümünün kadri Jang Jun Sanca oblastıda 7-ci ayının 2-ci günü geçə 24 000 mol yerdiki közgü buğdayının yığılanğanlıqı 7-ci ayının 20-ci günü ətrafıda yazlıq yığım xizmetinin tamamlandığanlıqının tonuşdurup bundaq dedi. Bu yıl Sanca oblastımızdaki yezi igiliki yezi tarmakları mütehessisler, kespi tekniklerini etiz başları da beydo yolbaşla sistemisi, oz kılmay nemdep östürüş, soğuruş bilen oğutlaşını birgevdileştiriş, kesellik ziyandaş haşaratlarının ilmi aldını iliş, tizgilleş katarlık ilgar terihçilik perviş tekniksini zor kış bilen kengaytiş. Yana Xinliang, Zhoushenghe, Шыдон қатарлық әл аспәтлік юқыры осылық бұғдай сортларыны терішқа етәкчілік қылышқы тәшкілдедіқ. Бұл сортларының өз әхвалі омыми жәттін яқшы болды. Мо 5-і башақсаны, бұғдай дені башақсаны, мұңданы ұрықлық еғірліқі қатарлық ядыролық көрсәткішілер мұқым ашты. Omumi osulning 710 ming tonnadan ko'proq yetishini mo'lcharildik. Buningdan boshqa bug'doy g'olini mas qadamda yig'ilib, har mo yerdan qilinadigan kirimni 40 yuandan ko'proq oshiralaymiz.
1: Stansimiz xavri. Yaqinda Ili Qozoq avtonom oblastining kuzgi bug'doy hosulini o'lchash xizmatidan xush xabar tarqaldi. G'olji nohiyasidagi ming mo kuzgi bug'doy ulgi etizining o'ttirichi mo 5-i hosuli 828.128 kg'ga yetib, mamlakat bo'yicha ming mo kuzgi bug'doydan yuqori hosul elish rekordini yangiladi. Chapchal Shiba avtonom nohiyasidagi tuman moliq ulgi bazasida keng ko'lamda mo'l hosul elish tang qadamda ishga oshirildi. 7-ci ayının 1-ci günüdən 2-ci günü gecə Abdonom rayonluq yez igiliki yez nazardi başlamcı olub, Şincan Yez İgilik Pəllər Akademiyası, Şeyxanzı Daşı, Şincan Yez İgilik Daşısı mütəxəssislər bilən birləşib, Vosulni Ölçəş mütəxəssislər qrupsi təşkilləb, Qolcı nahiyyəsi gibərib əməli Vosulni Ölçəş xizmətini qanat yaydırdı. Mütəxəssislər qrupsi nəx meydanda yerlərini təkşürüb, Avtonom rayonun buğdaydın yuqru hosul eliş boyuca bərbaqlış əməli hosulni ölçəş usulunun sınıq nusqısına qatdıq əməl qılıb, ölçəmlik məşğulat qılıb. Nəmlikni ölçəş əsvabıda dandiki nəmlikni təkşürüb ölçəb, aralaşma maddalarını süni usulda hesablab, Uyğur 3-10 bazırı Həsən Yüzi kəndiriki 1000 mo yuqur hosulluq etizinin 233.179 mo yeridiki əməli hosulunu hesablaşını tamamlap, axırda 33 mo 5-i hosulunun 828.128 kilogram bolğalıqını ölçəb çıxdı. Bu, məmləkətinin əsrdiki rekordudan 35.108 kilogram yuqri. Şincan Yezilik Pəllər Akademiyası 6-ci ayının 29-cü günüdən 7-ci ayının 1-ci günü gecə Congo Yezilik Daşıyası, Sıçuan Ölkilik Yezi İgilik Pəllər Akademiyası, Şincan Bozyer Özləşdürüş Pəllər Akademiyasının mütəxəssislərini alayda təklif qılıb, Çapçal Şibə Abdonom Nahiyyəsinin nəsillik qoy firmizi və Çapçal Bazarıdaki 10 000 moluq küzgü buğday yuqri husulluq ülgə bazısı da husulni ölçəş xizmətini tamamladı. Bu qitim əməli husulu yığvilinğan yer kölümü 702.122 mob olub, otdırıcə mobeşi husulu 721.198 kilogramı yetdi. Bu, bultur ili oblastıqa bivasta qaraşlıq caylarının 10 000 moluq ən yuqri birlik husuludun 38.173 kilogram köpiyib, tutaşdırıb, köləmləşdirib, təkşi husul eliş işqaşırıldı. İli oblasti bu yıl kirgendin buyan Şincan'ın aşlıq işləb çıxırış yadroluq rayonu kuruluşi vəzibsini közləb, aşlıq, yağ, birlik usulini aşırış məxsus ərkdini umum yüzlük alğı sürüb, işləb çıxırış ixtidari kuruluşi, ekologi,

0: texnika boşluğunu toldurdu. Bu qitim işgi kiriştirilgen lazer nurda ufretiş, induktivlik, tən iyolluq, cisim, massa, spektrografının prinsipini oddi qilip düşendirsek, mineral maddini bir qitimdila mikrometr dərəcəsində çoğunqur tekşürələyir. Əvrişkini ezip, eritiş acəsiz. Lazer nurda mineral maddının sırtqı yüzüde köz bilen körgül bulmaydıgan kiçik töşük teşip, onun tərkibirgi nəcü 10 xil elementinin mıqtarını ölçegeli. Şundaqla, tağ cinisi şekillengen vaqtqa hüküm qılgılı boludu. Autonom rayonluq geologiya idarisi Qızılma Baylıq Təcrübə Tədqiqat Mərkizinin injineri Liu Qinlong muxbirga mundaq dedi. İlgiri mineral mikro zərəcini analiz qilish üçün nurgun əvrişkini Şinjan sırtığa əvətətdiq. Dəvriliki uzun, tənnərxi yuqur boladdi. Tonuşturilishcha bu üskine Şinjanın tekşürüş, ölçeş, mulazmet dairesini kengaytip, türlük mineral asasi, mikro elementlarını tekşürgili, hem de mineral elementlerden tarqilish alahidilikini savmiyav qilip tahlil qilgili. Bu arqılıq kan yatmasının şekilini şaraitiga hüküm qilgili. Şunun bilen birge mineral izotopinin yıl devrini bekitip, kanın şekilleniş yılğa dəl hüküm qilip, geologiya pen tədqiqati qızılma baylıq çarlap tekşürüşni yadroluq sanlıq məlumat terikige iki qılgılı boladıkən. Autonom rayonluq geologiya idarisi qızılma baylıq təcrübə tədqiqat mərkizinin müdiri Li Ji Yun mundaq dedi. Bunundan keyin litiy, berilliy, rubidiy, seziy, sirek tuba qatarlıq strategiyalik qızılma baylıqlardaki elementlarının saxlanış əhvalını tədqiq qilish, yana aqar cisim qaplıqıcını analiz qilish, karbonat tərkibiriki qoğuşun izotopini izlab təkşürüş qatarlıqlarını öz aldımızğa tamamlayımız.
1: Stansımız xəvri. Алдыңғы ерім елда үрімчі Тяншан халқыра аэропортының омыми тижарет вәзиті мұқымлық асасыды үйкселді. Жәмі тамамлыған елочі тош саны 13 миллион 820 500 адам кетім. Юк пошты елланмасы тошыш мұқтары 157 700 тонна. Учуп қонған аэроплан 97 700 кетім болып, бұлтырқ шо мәзгілдікіден айрымалда 4,42%. 11.128%, 5.38% açtı. Növbette Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti şarıqda dövlət içindeki şəhərlərge qatnaydıqan, qaribdə Avropa, Asiyağı tutaşqan aviyasiya liniyası toru bərpa qıldı. Xalqara yolucu transport aviyasiya liniyası 24 xalqaralıq şəhərge tutaşdı. Otur Asiyağı tutaşkan aviyasiya noktalarının sani memleket boyunca aldıngı Katar'da turdu. Çigir alıkı berip keledigallar barğansiyeri köpeydi. 6. ayının 26. günü Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu'nun 2 günde toşıgan yolucu sani yıl işçi de tuncu qetim 100 000 adam qetimlik çoğun ötkeldin ötüp, 661 qetim növəçi aeroplanının uçuş qonışığı kapalet qilip, aeroplan qatnıqandın bu yankı 2 kündiki ən yukarı rekord yarattı. Yolucu toşıdın başqa yük transport kəsbədə köptürdə rekord arqarqıdını yenilandı. 6. ayının 18. günü 2 gündeki yük poşti yollanması toşuş mıqtarı 1848.9 tonluğu yetip, 2 gündeki yük transportu da tarixi rekord yenilandı. 6. ayda 40.500 tonna yük toşuş mıqtarı tamamlanıp, bultırkışı məzgildikidin 30.25% eşip, aeroplan qatnıqandın bu yankı aylık yük poşti yollanması toşuş mıqtarı da tarixdiki yeni yukarı səviye yartıldı. Bunun içi de xalqara yük transportu da eşi sürüti texmi gəvdilik boldı. Yekka aydike xalqara yük poşti yollanması toşuş mıqtari 15.000 tonluğu yetip, bultır kışı məzgildikidin tezlikte 66.32% eşip, Asiya-Yavrupa çigira alqıgan aviyasiya əşya obrotu tügini buluş əvzəlliki sicil gəvdiləndi. Növbette, Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu'nun Xalqara Yük Transport Aviyasiya Liniyası 23 devletini kaplap, toluq yüklük növbetçi aeroplarlar daimlik ticaret kılıp, Asiya-Yavropa Aviyasiya Aşya Obrotu'nun aeroplan almışıdığan tügüllük oranını yanımı müstehkemledi. İgilinişçe, Şinjan növbetçi aeroplarlarının sani cahette 7. ayının akırdan 8. ayının otırıqıca bütün yıldaki yukarı

0: Ринон ятак иштери баш назаретчиси Ян Тин мындак деди. Бу жерде саяатчылар тулпарны көрө алайды. Яна биз шинжанлыктардын кызгынлыгын эс кыла алайды. Жунбаң Тяншан мехман сарыйда ятакта конгандарын күтүп алыш, өрүп адат, маданият, саяатын бивасыта эс кылышка сыңдырылды. Мехман сарай бир айлы кишилери ятыгы, айлыви жүрүшлүк ятакларын толук саплап, айлы буйча саяатка чыкканлардын эхтиячын кандырды. Şunun bilen bile, özgece medeniyet, köngül etiş türlerini yolga koyup, sayahatçilerinin sefer turmuşunu beyitti. Junbang Tianshan Mehman Sarayının direktörü Liu Fengqiang mundaqtırı. Toğulgan gün ötküzdiğen mehmanlarga yatak tipinin derecesini haksız östürüp, yana ömür eşi soğuğa kıldık. Her günü keşte mehman xandı konudgan mehmanlarga keçilik tamakını haksız teyarlap berdik. Şunun bilen bile, yine tamak yaydıgan mehmanlarga Şinjan'ın milletler nakşı usul numarlarını haksız orullaştırıp berdik. Barlık sayahatçilerge millice toy murasimini çökmüş şekilde haksız sınaş ve ekskursiya kılışka ecib edip, yıraktan kelgen sayahatçilerge Şinjan'ın kızgınlıkını hakiki his kıldırdık. Sayahatçiliknin avat mezgilide Ürümçi şehrideki medeniyet sayahat tarmakları çarlaş, nazaret kiliş, başkuruş salmakını zora itip, yakşı sayahat bazarı tertipini bütün küş bilen koğdap, sayahatçilerini hatırcam konup, könüllük oynaş imkan idiğe ige kılıp, Ürümçinin yaz pesillik sayahat bazarının canlanışına sicil türtkü buluşunu nişanladı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziyası stansısının Şinjan Haberleri programı boyunca anlatış bedok.

жүргүзүп, натыйжени таңлаштырды. Ишки тарап топчулары баатурлук менен мусабака ойноп, тамашабындарга бир майдан калтыс мусабакасын тактым кылды. Dünya Loqsi futbol müsabaqasında Marakeş Fransiya komandaları keyinki müsabaqa basqıçığa kirdi. Amda ular 8 küçlü komanda müsabaqasında uçturuşdu. Amerika, Kanada, Meksika Dünya Loqsi futbol müsabaqasının 8 küçlü komanda qatarına kiriş halqılğış müsabaqası 7 ayının 4-cü günü başlandı. Aldınqı növbətlik Dünya Loqsi futbol müsabaqasında 4 küçlü komanda qatarına kirgen Marakeş komandası bilen 2-ci bolğan Fransiya komandası rıqabətçilərini yendi. Bu 2 komanda amda 8 küçlü komanda müsabaqasında uçuruşudu. Bu növbətlik Dünya Loqsi futbol müsabaqasının 3-cü meydan 16 küçlü komanda müsabaqasında Marakeş komandası bilen Kanada komandası aldınqı yerim meydan müsabaqada top kirgizemedi. Marakeş komandasının bu növbətlik Dünya Loqsi futbol müsabaqasında 3 top kirgizgen hücumçisi Sebari yarlanıp meydandan düşüp getdi. Müsabaqa davamlaşıp 50 minut boğanda Marakeş komandasının komanda başlığı Aşraf on tarafdan ixtiyari top tepiş fırsatı yaratıp çeklengen rayonun çetige yuşurunup alğan Onashiga pas berdi. Onashi topni vartağa kirgizip qatmal halatni buzup taşladı. Müsabaka başlanıp 82 minut boğanda Marakeş komandası kayturma zərbi veriş pırsatıdan paydalanıp üstünlükni kengaytdi. Diaz çeklengen rayonda toğrusuğa pas berdi. Onashi yeni bir qıtım topni vartağa kirgizdi. Vaqt uluqlaş müsabakasının 8-ci minutuda Diaz kayturma hücum jarayanında qaltıs pas berdi. Rashimi pas topni küçümeyle vartağa kirgizip neticini nölge karşı üş kıldı. Marakeş komandası uda 2 növet Dünya Loqsi futbol müsabakasının 8 küçlü komandası қатарға кірген Тунжи Африка командасы боп қалды. Бір бүтін мұсабықыда Маракеш командасы жәмі бәшқеттің вартағы топ ұрып, үш топ кіргізіп, найды юқры топ кіргізіш үніміні намайан қылды. Kanada komandası bu növbətlik müsabaqada şalınıb getkən tüncü müsabaqa uyuşturğucu dövlət komandası bop qaldı. Ləkin 16 küçlü komanda qatarına kiriş ulanın Dünya Loqsi futbol müsabaqası qatnışış tarixida qolğa keltirgən ən yaxşı nəticəsi hesablandı. Fransiya komandası bilən Paraguay komandası aldınqı yarım meydan müsabaqada top kirgizəmidi. Keyinki yarım meydan müsabaqada zapas əzabı meydana düşkən Doi Fransiya komandası üçün nöqta top tepiş fürsətini qolğa keltirdi. Mbappé topni kirgizip, özünün bu növbətlik Dünya Loqsi futbol müsabaqasındakı 7-ci topunu kirgizdi. Onun Dünya Loqsi futbol müsabaqasında kirgizgen top sayı 19-a yetip, 20 top kirgizgen Messi'nin qalısıyla 2-ci orunda turdu. Axırda Fransiya komandası 0-ga qarşı bir netice bilen rıqabətçisini yendi. Yatınca ayının 6-cü günü saat 4-də Dünya Loqsi futbol müsabaqasının 8 küçlü komanda qatarına kiriş halqılğış müsabaqası ötküzülüb, Braziliya komandası bilan Norvegiya komandası müsabaqalaşdı. Bu bir meydan çolpan hücumçular ortasındakı küç sinişiş hesablandı. Braziliya komandasından Vinso S bu növbətlik müsabaqada 4 top kirgizdi. Norvegiya komandasından Haaland 5 top kirgizdi. İşkelerinin mergeller tizimligidagi küç sinişişi belkim şu komandanın bu meydan müsabaqadagi taqdirge təsir körsətishi mümkin. Bu hem işki komandanın 28 yıldan keyin yana bir qatı müsabaqalaşışı. Braziliya komandası 32 küçlü komanda qatarına kiriş müsabaqasında Yaponiya komandasını təsdi məğlub qalğandan keyin möcüz yaratıp 6-cı qatımlıq çempionluq loqısını qolğa keltirişkə təlpindi. Norvegiya komandası 1998-ci illik Dünya Loqsi futbol müsabaqasının qrupa müsabaqasında birgə qarşı işki nəticə bilan Braziliya komandasını yengən idi. O müsabaqa işki komandanın Dünya Loqsi futbol müsabaqası meydanındakı birdən bir müsabaqası bulub, Norvegiya komandasının hazırkı baş treneri Sorbakin şu yili çempionluqnı saqlab kelyatqan Braziliya komandasını məğlub qılğan səb şəkli içində bar idi. Kona adavet bilen yeni mayırlarının rıqabeti girelişip getken bu meydan müsabakıda Meyli Qays komandanın şalınıp getişten qati nazar Amini top mestanları üçün əpsunarlıq iş hesablandı. Bu işki komandadan Qaysı üzüp çıqalaydı qeni qarapa qaylı.

0: Beijin vaqti soat 22.
1: Ece koşakmaydı.
2: İşte.
3: Çıkınla çıkınla ya çıkınla.
4: Çıkınla ya taksiye.
3: Şimdi otur ya şimdi otur.
0: Hey kızlar saat kaç oldu?
3: Hey ustam radyonu katma sen de radyosunu toğırlan ha.
5: Yo valla çıkınla valla.
6: Atın mobilini çıkıp, radyonu içip, katnaş sanat radyosunu anlaş, hazır ki baktığınız ne? Tekime menilik kılıdı.
0: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış, bizim fırçınız.
6: Her günü bekliyiniz, Şincan Radyo Televizya Stansisi katnaş sanat radyosunun sabrınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
7: Hey, kınanla kınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlarla bağım bu.
6: Sabrınızda biz sırdaş.
7: Biz sırdaş.
8: Sabrınızda biz sırdaş.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, səpiranızı biz tırdaş programımızın alışınlarını qarşalımız. Mən Riyas Ece Dılraba Anıver. Səpiranızı biz tırdaş programı 80. radio televiziya stansının yeni taratqı əbdisi Sılıq Şirdin namaz qədəmdə anlatıldı. Programımızın Sılıq Şirdin əbdisinin alışınlarını qarşalımız. Qadalik dostlar, bugünkü programımızga tümanki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Avval Urumchidagi Qo'yru yo'li shimoliy birinchi ko'chasida qurilish qilingan mazgilda yo'l yurish ma'ni qilindi va qatnashlar qoqlashtirildi. Yiqilg'i may qo'shimcha haqi zo'r darajada tuvallatiladi va qatarliq uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Programmamizning radio sayyohida sayyohimizda Yipak yo'li melodiyasi qadimiy she'rni uzoqlantirdi. Alam kezar Yipak yo'lidagi safar san'at bilan qatlangan Tianshan temisidagi faoliyat Qashqarga kirdi degan mazmunda qitonladi bo'ldi. Yanamsa do'stlar, hamdagi qitonlar programmamizdan tafsili mazmunlarida bo'lsin.
1: Safar ustidagi jimjitlik odamni charchitib uyquga boshlaydi. Ammo ruhli bo'ling.
2: Qiziqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bağmı? Biz bilən mümünüşünü qalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səpirinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişləydi. Səpirinizdə biz sırdaş.
2: Səpirinizdə biz sırdaş.
1: Səpirinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oğuy, səpirinizdə biz sırdaş.
6: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchur berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
7: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtaqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
6: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
7: Sila bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
6: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
0: Qadrli do'stlar, hamdagi qitonlar tumaniga uchurladi bo'lsin. Urumchidagi Qo'yru yo'li shimoliy birinchi ko'chasida qurilish qilingan mazgilda yo'l yurishni ma'ni qilish va qatnashni tarqoqlashtirish to'g'risida umumiy uqtirish. Yo'l qurilishining ehtiyojiga asosan 2026 yili 7 ayning 6 kuni soat 0 dan boshlab Qo'yru yo'li shimoliy birinchi ko'chasida yepqalat qurilish qilindi. Atrofdagi aholilarning kundalik turmush asosiy safar ehtiyojini qondirish hamda qurilishning o'ngishli elib berilishiga kafolat qilish uchun Jumha Xalq Jumhuriyatining yo'l qatnash bexatarlik qonuni va Jumha Xalq Jumhuriyatining yo'l qatnash bexatarlik qonunini yo'l qo'yish nizomidagi aloqador belgilamaga asosan qurilish qilinayotgan yo'l bo'yligi va atrofdagi yo'llarda qatnashga chek qo'yish va qatnashni tarqoqlashtirish qaror qilindi. Konkret tadbir tövendikçe. 1. Dairlab qurilish qilish vaqti 2026 yili 7 ayning 6 kundan 8 ayning 20 kunigacha. 2. Bu mazgilda Qo'yru yo'li shimoliy birinchi ko'chasi, ya'ni Qo'yru yo'lidan Tajaygu 2 ko'chasigacha bo'lgan yo'l bo'ligida butunlay yepqalat qurilish qilinib, avtomobil va piyodalarning yo'l yurishi ma'ni qilindi. Qurilish mazgilda Taishing yo'li, ya'ni Qo'yru yo'lidan Tajaygu 2 ko'chasigacha bo'lgan yo'l bo'ligida taq yo'nalishdagi yo'l yurish shakli qo'sh yo'nalishda yo'l yurishga o'zgartiriladi. 3. Aslida qurilish qilinadigan yo'l bo'ligidan o'tadigan avtomobillar Qingcheng ko'chasi, Taishing yo'li, Tajaygu 2 ko'chasi, Tajaygu 1 ko'chasi qatorliq yo'llarni tanlab aylanib bansa bo'ladi. Qadalik dostlar, diqqatlar davomli programimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Yiqilg'i may qo'shimcha haqi zo'r darajada tuvallatiladi. Jongo Halkara Aviasiya Şirketi Qatarlıq Aviasiya Şirketlerinin 7 ayının 3 günü ilan kılgan uxtırışırı görsetilişçe. 7 ayının 5 günü saat 0'dan başlap seytilgan devlet içi aviasiya liniyelerdeki növetçi ayırplan biletlerinin yıkılgu may koşumçakı tövəldetilgen. Tövəldetilgenden keyinki konkret ölçem tövendikçe. 800 kilometrdən tüvən, yəni 800 kilometrnim öz içə alğan liniyaların hər bir aviasiya bölgəyə 50 yuan. 800 kilometrdən açılğan liniyaların hər bir aviasiya bölgəyə 100 yuan yıqılğı may qoşumçaqı elindi. Bu vaxtlardan yıqılğı may qoşumçaqı elinmaydı. Balala, inqilabi meyib hərbiylə. Hökumət işi bilən meyib bulub qalğan xalq saxçılarına qarda növbəçi ayırplan bileti yıqılğı may qoşumçı haqqının 20 kəməyib elindi. İgilinişçə ilgirki yıqılğı may qoşumçı haqqı ölçümüge seliştirganda növbətə yol qoyulğan ölçəmdəki yıqılğı may qoşumçı haqqı 800 kilometrdən tövən, yəni 800 kilometrnim öz içə alğan liniyalarda 30 yuan. 800 kilometrdan aşıdığan liniyələrdə 50 yuan tövəlligən.
3: Baxıt və xoşallıqı tolğan hayatlıq səpirdə bir sırdışınız bolsun.
7: Avtomobil haydab səpərgə atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
3: Öydük çağılırınızda sizgə xoşallıq epkilələydiğən bir sırdışınız bolsun.
7: Qatnaşqa alaqadar beşiniz qatqan məsələlərinizge cavab berib, yol yürüş jarayanında yoluqqan qiyinçiliklarınızga yardam berəligidək həmrayınız bolsun.
3: Radio chastotanızni 107.4 qə toğrulanda çehrinizni təbəssümgə toldurub bizgə həmra bolun.
7: Biz siz üçün hər cayda, hər vaqt ən yaxşısı buluşqa tirişimiz.

龙洞水疑苗壮，门巴土家为吾耳，科尔克孜摇得。

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Hörmetli radyoñuzla keskenle xeyirlik bolsun. Xeyirlik akşam programımızga orlaştırılgan yıqımlıq naqş küylerimizni yaqtırıp oñuşıñlar ümit qılımız. Men program riyasetçisi Örke Sultan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqa etsi. Sılışı tinli masqadamdan antıldı programımızın sılışı tin apsidim oñuşıñlarni qarşı alımız. Elbette dostlarının programımızı oranlaştırılığa namçlarına alınqaş. Yürü atka yol beləklerden yol uçur vermeyen işini karşı alımız. Vişin sütümüzün numarı XC1074 FM.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programımızı Joe Huajian orlığan Dostlar namlıq naqşılan başlayımız. Qeni merhamet dostlar.
1: Thank you.

Tasarike uçala karımız ılgar malımını ki yazmış çırıbaken. Olcunun yol haberi Niyven yolu şehirlik tenterbiye merkezinin 600 metre aralıkta muş futbol müsabakası hazır ahırlaşkalı sebebiden. Muş o tamaş bela kaçış yolda muş uyku kaçış yolda muş bazı yollarda katlaşkı çek koygan ahvalla bari uçurun yollar. Ta olcudaki şoför ustamdan ödümlük paylanıp kınanla. Muş o tamaş ben dostlanan mı meydandan çıkıp uyku kaçış vakti da katlaş kaçışı alaydı raya kılıp katlaş bir hatarlık alaydı da dikkat kığa asasında yol yürüyüşünü mutkulimiz. Ilgar malum şunu olan bu Şincan Kalıptaş Longsi derecinin taşkırı futbol birleşme musabakası ki İli komandası ile Ürünç komandası arasındaki musabakı neticesi kandak oldu. Bayam karsam İli komandası nölge karşı netice olan vaktince Ürünç komandasının aldı durdu ki. Ahırkı netice şu boy içi buldu mu ya bir eslenen kem de vakırap medet bir için lavla ya bir eşki top kırdı mı? Zühre edemez sizin mu güllerinizi tavşırıp oldu rahmet. Kemsiz bulbul dedi. Özünki programlarını şimdi ayaktırıp anlavat kalıqını bildirip de. Rahmet badam tekse sizin mi kızgın karşı almaz. Kayda avalları keçe o belen tutanlama biz mi ba programlarına keldik de uçurlarını yollardı kızgın karşı almaz. Yipeklerim digen dostumuza yakşı meriye seçi bekli yaktırma bu nakşine rahmetsiz gerip. Siz gibi köptün köp rahmet o zoranız dağımda hayırlı akşam programımız olsun. Ayşem Gül Mehmet Anlıçımız örgüçe yakşım seyiz keşkiniz hayırlık olsun de uçuruyorlar size. Rahmet bergü olsun. İlgar malım deydi, yani nölge karşı üç netice bilen ili komandası, Ürümçi komandasını yan değerliydi. Buldu. İlgar malım deydi, yani ili komandası nölge karşı üç netice bilen Ürümçi komandasını deydi. Yan değerliydi de uçuruyorlar. İli komandasını tebrikleyemiz, Ürümçi komandasını dağımlık. İlgirlep yakşı neticelerin kolu geldirişini mutluyuz. Köpdün köpü rahmet. Şunda bir serhil, ondan alamet bir katlı bir müsabıkını köydanlarda boylayma. Bayam karısam Nurgun dostlar çemirikle çıkır gitke. İlgar malımını resimlerim koşunca yollap da çöğün çoğun bifi yiyli sen bilin ulum mutşiyle be. Köptün köp rahmet uçuranıza. Onun başka Aşem Gül Mehmet Anlıcımız sizin uçuranızı tapşırıp aldık. Siz gibi köptün köp rahmet. Manıma Halay Anlıcımız mı sen bilin de bir yollap koydu. Rahmet dostlar. Hoşuna sormetli kralı anlıcılar. Emdi diktan lağı sunduğun nakşımız bolsa. Fiyi için uğurluşedik ki. Мың чақырым ерықлықта намлық нақша. Қені мәрхәмәт ұсылап.

Qadirlik dostlar, tövende Mehmet Tursun bara doğrulagan İnaq Aile namlıq naqşını köngalara mağla usunumuz. Merhamet dostlar.

Dostlarım ki ufşırla qarayımız ufşırladın. Çöntiyan oğluğuçumuz ılgarı malım kendi yokken yekendim Bahar Gül. Kemsiz bol bol Katarlık dostlarımızın ufşırlarını tapşırıp aldık. Rahmet ufşırınlığa. Kadirlik oğluğuç dostlar. Emdi dala uğurluğun minnattar kalıp namlıq Mongolcu nakşini. Ozırınlağı sunumuz. Gene merhamet dostlar.

Dostan uşurlar qarayımız abdı kerim ustam gül çaylarınızı köpne köp rahmet yol xavri 104. tuan yolları yolla ravan ava salqın yamğur yağırganda ki ava ray bu ava bulutluq bu kettirge uçurunu yollabdı rahmet uşurunuzga. Aziz anlaşla MD Mevlan ili Saidjan Sıdık Qatarlıqla orılığan Örle ili namlıq naqşinin birlikte anlayımız. Qeni merhamet dostlar.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, program ahırda Polat Tursun orlişidiki Aydın Keşleden namlıq naqşını hazırlığa sunuşulan bugünkü hayırlı akşam programımızı ahırlaştırırız. Merhamet dostlar.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılır. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kıldık. İgiz tağ muzluk, beypayan kumluktan kötürülgen üstüdür. Bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılan. Şincan yakşıcay. Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Qadirlik dostlar, əmdidik dinləyib turmuş bilimlərə sahibimizə orlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Tazlanmagan koni yaqutsağa yeni yaq quymaslıq kerak. Hamma ayılda kiçik yaq qutusu bar. İçirik yağını işletip bolğandan keyin yana davamlıq onunğa yaq quyup işletidi. Agar yaq qutusunu yumay işlatsa, qutuğa oksidlanğan koni yaq çaplaşıp qalıdı. Bunun üstiga bevasita yeni yaq quyish tavsiye qilinmaydı. Oksidlanğan yaq ozuqlıq maddalarını buzğunçılıq uçurtıp qalmay, o yana erkin radikal ve oksidlanıp polimerlanğan hasılat payda qılıp, adamın qerişini ilgir sürüp, sağlamlıqı yuşuran xavip elip gelişi mümkün. Şuna qutudaki koni yağını toluq işletip olğandan keyin andan yeni yaq quyishni unutmaslıq kerek. Her qadam yaq quyishdan burun en yaxsı yaq qutusunu pakız tazlayıp etish kerek. Bolmaganda yaq qutusunu az degende 2-3 ayda bir qadam toluq yuyup tazlash kerek. Qadirlik dostlar, iqtidorlar davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga tamaqni to'q qozonda qo'yish vaqti 4 soatdan eshib ketmaslik kerak degan mazmunni so'zlab beramiz. Jungo yezagilik tashvisi yemaklik ilmiy va oziqlik qurilishi shoyanining dosenti Joye Monolani bildirdi. 5 Celsiya gradusdan 60 Celsiya gradusgacha bo'lgan orliq xatarlik temperatura balvag'i deb atildi. Bu yemeklikdeki bakteriyalarının tez süratte köpeyişini keltirip çıkırdı. Eğer tok kazanının ısık saklaş rolü bar bolsa mu, lekin baştan ahiri 60 Celsiya gradustun yukur halatı turmasa, bakteriya yok atkılıp olmaydı. Onun üstüge ısık saklaş vaxti bek uzun bulup gelse yemekliklerin süpte asallı özgürüp, adamda ciddi xarakterlik aşkazan 3 ayyalıqını keltirip çıkırdı. Yemeklikini kazandı algan denken darhal istimal kılış, ya ki vaxtada kacığı usup, hem edip soğuk saklaş gerek. Eğer tok kazanda saklaş doğru gelse, turuş vakti 4 saatten eşip gitmesi gerek. Bulup mu yazda temperatürü örülse, yemekliklerin süpüde asan özgürüp kalıdı. Onundan başka, eşip kalan tamak korumalarını yiyiştim burun 100 Celsiya gradus kıca toluk kızdırış hem de muşi temperatürde az digende 3 minut kazanda turguzuş gerek. Qadirlik dostlar, iqtidorlar davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Eskertiş, yazda bu tötkül boyumunu avtomobil işçiye koymam. Köp çaylada yukur temperatura devamlaşı batıdı. Küçlük aptap düşkende, avtomobil işçinin temperatursi 60 Celsiya gradusku örlaydı. Avtomobil işçiye çakmak koyum koysa yukur temperaturda partlaydı. Avtomobil işçiye tövendik boyumlan koymaslıq gerek. Birinci, çakmak, aptaptan saklanış pürkümüsü. Karbon kislatalıq, işçimli qatarlıq, besimlik boyumla ısıqlıqının təsirde asan köp partlaydı. İkinci, əddir, spirit qatarlıqla parlanıp asan ot alıdığan gaz payda qılıdı. Üçüncü, yaşanğalla közəyindeki potolka kaçılanğan su qatarlıq nur yığış önüm bar boyumla nur yığıp, kızıp, avtomobil içindeki yenişcan maddalarının asan ot elişini kəltürüp çıxırdı. Dördüncü, yukur temperaturda tuğdan, yan telefon qatarlıq elektrolik məhsulatlarının bataryası asalı köpük kalıdı. Bunun partlaş xavibi var.

Hürmetli radyo dinleyiciler, 107.4 Kayılık Sahar programımızı devamlaştırıyoruz. Emni sizlerini 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısaca mezmundan haber takılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4 Kayılık Sahar programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vatan Menin Ailem programı seydik tanladı buludu. Saat 8.30'da Adigerlik Haberle programımızı. Saat 9.15'de Adigerlik Yollarınızı Bizemre programımızı. Saat 11'de Sabrınızı Bistardaş programımızı. Saat 12'de Minin Abdumobil'in programımızı. Bunun da en yeni Abdumobil uçurları, Abdumobil'a ait bilim sabatla, Abdumobil CT biliş doğrusuzluk uçurları yıktanladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı Bizemre programımızı. 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15'e canlatıldığın Çüşlük Yollarınızı Bizemre programımızı Çüşlük aramanızı ehmiyetli kılgısı. Saat 15'de Kanunsuz Gemra programımızı. Saat 16'da Sizge Rahmet Eytkumbar programımızı. Kişiler arasındaki mihri muhabbet tavsiye kılındığın yakşı iş, yakşı adamla arkalık aktif kişiler kıtırağın bu programının hanimet emlerini koldun bir yere koyma. Saat 17'de Gülgünçler programımızı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programımızı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı Bizemre programımızı. Saat 20.30'da Şincan haberlerini anlayısılar. Saat 21.15'de Tan Tarbiya ve Sağlamlık programımızını anlayısılar. Bu programımızda en yeni tan tarbiya haberleri, çeniqiş bilimleri, sağlamlık savatları ediktanladı buludu. Saat 23'de Sabrınızı Bistardaş programımızı anlatılıdı. Saat 23'de Xeylik Akşam programımızı, bunun da yakınlık nakşi müzikla könül aramanladı buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Eytkumbar programımızı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşırı.

Qadirlik dostlar, aldı bilan diqqatingizga programmamızdan Şinjangdagi yangiliklar sayı ipsir bolsun. Yaz faslida Avtonom rayonining har qaysi joylaridagi manzara nuqtalari joy-joylardan kelgan nurg'un sayyohchini kutib olib, sayyohat qizg'inligi sijil ochdi. Bu mazgilda Tian Shan jug'rafiyalik rasm koridori deb nom olgan o'lki yo'li 101 liniyasi sayyohchilikning avat faslini kutib oldi. O'lki yo'li 101 liniyasining Sanje shahri Liuhuangu bölükidin garibki qarap manganda haybetlik hem körkem tögücü qısı. Çeksiz ketken əks sada çilgisi qatarlıq özgeci mənzir noktaları arka-arkadan namayen buludu. Yeraqtan kelgen nurgun sayacı rengaran şekli qalide 100 çakırımlıq dənşah yer şekligi möptun bulup qadımını toxtutup bəs-bəsli sürek tartışatdı. Guangdonglik sayyohchi Chen Siyun bundoq dedi. Biz bu yer kelib noyit hayron qoldik. Dansha yer shakli bor bundoq cho'ng doirlik yerni ko'rib baxmagan edim. Bu ajoyib yer shaklini ko'rib noyit hayron qoldim. Keyingi sayohatga texim taqozo bo'lyapman. Nevada qurg'asna yasining Huanghuan kentidagi 10 ming mo'lik ustiqodus foraklab ejilib, ko'rib tugatgisiz go'zal tusga kirdi. Çaylardan kelgan sayyohchilar sözün ranglik gulzarlıqda seyli qilib suratga tushishdi. Shu joydagi oilaviy mehmonxonalar yana yataqda yassa sayyohat so'rida tayyorlab qo'yish mulozimatini sovuq qilish faoliyatini yo'l qo'yib, sayyohchilarni qarshi elishiga erishdi. Anhuidan kelgan sayyohchi Zhang Suiping bilan Cheng Xu shu joyning o'zgacha kiyimlarini kiyib, gulzarlıqda go'zal daqiqalarni xotir qoldirdi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

Қадірлік тослах программымыз Шинжан радио телевизия стансынан яңы таратпа әптісі Сылуши Тин намаз қадамды алатылды. Программымыздың Сылуши Тин әптісірімі алышынланы қаршалымыз. Қадірлік тослах әмнеде қытыңлан программымыздың юртымдегі еңіліқла сайы епсірі болсын. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda Şinjan'da tuncu yolu koyulgan, çigradan çıkkandaki baş kaytırışta bir konupka bilen baş kaytırış mülazımıdı da beceriş vaxtının yarım saatten 5 minutka kıskarganlıkı doğrusunu sözlep yerimiz. Yakında Jungo Halk Bankisi Şinjan Tarmak Bankisi'nin yetekçilikide Şinjan Yezi Soğuda Bankisi Жифу бау чықым қылыш пән техник чеклік жеркеті. Білін Шенжан Достық Көрухи пай чеклік жеркеті. Сеті балса дәрхал қайтырыш түкіні Шенжанда түнжі елгі қойылған чеградын айралғанда баш қайтырыш бойынша бір конопкі білін қайтырыш кәспіні муапқиятлік бейджерді. Умуми сомысы 61 юан 1-1 пон. Buna bilen Şinjan'ın çigradın ayrılganda baş kaytırışına rakamlaştırışı yeni tabirge kadem koydu. İlgiri çigra sırtının kelgen yolucula, Şinjan'daki çigradın ayrılganda baş kaytırış mulazımetini bildirgende seti valsa derhal kaytırıştık mürekkep çaryanını baştan keçiretti. Bir kıtımda bildiriş vakti köp hallada yarım saatten eşip getirdi. Bir konupka bilen baş kaytırış kesmenin yolu koyuluşuna ergişip, bu baş kaytınçılık özül kesil hal kılındı. Ürümçideki seti valsa derhal kaytırış mülazımeti katlaşkan sözgerlerinin dukallarda çetellik sayacıla ve Şangan, Oman, Tayvanlı kıyrındaşla mal seti velip hesabat kılgandın ki, pekat cifu bağı arkalık bir çekip koyuş ya ki savma kılışı arkalık baş kaydırış küçük programmasını kozgatsa, sistemi istimal hatırsını optimatik maslaştırıp baş kaydırış iltimas kodunu hasıl kılıdı. Sayacıyla yan telefon terminalda bir konupka bilen aldın hukuk bir işini bekitkenden keyin baş kaydırış del vaxtıda cifu bağı hesabata kaydırılıdı. Bütün müjdeleşler yanına pekat 5 minutlu vakit ketirgan bolgaçka dukandan ayrılganda derhal baş kaytırışını hakiki işe aşırgılı buludu. Tamojna baş kaytırış gözdeki gibi erip ücret turup bijirişine acıdı yok. Bir konupka bilen baş kaytırış mulazımeti de devlet içirge başka ülke, avtonom rayon, bevasta karşılık şehirlerinin muvaffakiyetlik tecrübeleri örnek kılınıp, Dövlət baş idarisi, logik, rəqəmlik elektronlik talon süpsi və cufubo əpsigi taynıb, baş mülazımeti, çıxım qiliş və sodigarla arzidiki sallıq məlumat tosıqı bozub taşlanıb, çıxım qılğanda talon beriş, mal seti valğanda dərhal baş qaytırış işqa aşırıldı. Bu sistema Cifuba'da çıkım kılışını kollaydı. Yine inovatli karta, nekbol katarlıq köpkıl çıkım kılış usullarına maskeledi. Sodigarla pul iyiliş terminalda bir konupka bilen baş kaytırış, iltimas talonu hasıl kılıp, meşgulat bu soğusunu tövelletip, mulazımet önümünü yukur götürdü. Növbette Ürümçiyer'de Çigrad'ın ayrılganda baş kaytırış dokunu 24'e kengaytıldı. Bunun için 16 dokanda seti valsa derhal kaytırış kesme yolu koyuldu. Sallıq malumatı körsteleşçe 2026 yılı 1. aydın bu yıl Ürümçiyer'den Çigrad'ın ayrılganda baş kaytırış tavar sodisi 5251'e yetip, seti sommisi 18 milyon 200 milyon yuandın. Bejirgen baş kaytırış sommisi 2 milyon yuandan aşkan. Bir konupka bilen baş kaytırış mulazımetinin ameliyleşi, cifubal teknikisine yenilik yardı. Şundakla soğudu muhitini alalaştırış, çigradın kırıp istimal kılış yöşürün küçünü kuzgudiştiki ameliyat tedbir. Şinjan bunun dinkin pul muamele, baş, Tamojna qatarlıq köpkıl tarmaqının maslı işini davamlıq çoğun qırlaştırıp, yukur süpətlik rəqəmləşkən çıxım qılış mülazımıtını tutqı qılıp,

0: barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız jalb qildi. Şundaq mı?
1: Toğra. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnov san'at radiosining do'yin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini besing. Shu vaqtda siz 107.4 qatnov san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnov san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdar mazmunlardan qanquchi o'zlarini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shotliq baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlariga ega qiladi.
3: 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: XG 1074 to'.